0: Ağzına sağlık sevgili Özlem.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Ahmet Tuzlu, Gökhan Alptekin'in, Volkan Karaoğlu'nun emeklerine sağlık tüm orkestramızın. Çam Nemşin'e gittik, Yaylalar'a gittik bu güzel türküyle. Şimdi senin sesinle sınırlarımızın ötesine gidiyoruz. Ne kadar sınırlarımızın ötesi olsa da gönül coğrafyamızda biriz. Kerkük'e gideceğiz değil mi?
0: Evet, Kerkük'ten bir beste okuyacağım. Sevgili arkadaşım Mehmet Ferit Erbiloğlu. Bu eseri yaptı, yani sözünü de kendi yazdı ve müziğini de kendi yaptı. Bana gönderdi, dedi ki bu eser senin sesine çok yakışır. Ben ince sazlarla daha önce icra ettik bu eseri. Bir de piyano başında denemek istiyorum. Bir de piyanoyla icra etmek istiyorum.
1: Çok güzel
0: istiyorum
1: olur
0: bu
1: bence.
0: Eseri.
1: Gerçekten.
0: Bu Kerkük'ün kalasından indi bir güzel.
1: Keyifle dinliyoruz.
0: Teşekkürler.

0: Değerli izleyenlerimiz, köprümüz bugünlük ve bu haftalık burada sona eriyor. Haftaya tekrar buluşuncaya dek.
1: Bizi yalnız bırakmayın efendim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

0: Evet, bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan.
1: Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

Herkese merhaba. Yeni bir bölümde biz bizeyiz. Çok değerli bir hanımefendi konuğum var. Müzik yelpazesi çok geniş. Çok değerli bir müzisyen. Hemen onu huzurlarınıza çağırmak istiyorum. Huzurlarınızda Gül Özgüner Altın.

0: Gül, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: O güzel enerjine gerçekten hayran kaldım. Daha önce hep
1: Teşekkür.
0: böyle sosyal medyadan tanışıyorduk.
1: Evet.
0: Şimdi böyle yüz yüze ilk defa karşılaştık.
1: Ve birlikte müzik yapıyoruz şu
0: Ne
1: an.
0: güzel.
1: Ben çok mutluyum.
0: Ben de çok
1: Çok
0: mutluyum.
1: teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Ne demek?
1: Muhteşem
0: Biz bize
1: sizinle olmak.
0: programımıza hoş
1: Hoş
0: geldiniz.
1: bulduk.
0: Nasıl keyfin?
1: İyiyim, her şey yolunda. Her şey güzel gidiyor. Buradayım sizinle, bu şahane müzisyen arkadaşlarımızla burada olmak gerçekten çok güzel.
0: Bizim için de aynı keyif.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen tabii ama böyle biz Balkanlar olarak girdik ama
1: Evet.
0: aslında müzik yelpazen çok daha geniş.
1: Evet. Ama tabii ki Balkan müziğinin yeri kalbimde bambaşka.
0: Çünkü galiba ailede de bir
1: Tabii
0: göçmenlik
1: tabii
0: var.
1: tabii tabii evet.
0: Bulgaristan mı?
1: Bulgaristan, Makedonya.
0: O zaman buradan da tüm izleyenlerimize de merhaba diyelim, değil
1: Evet,
0: mi?
1: selamlar gönderelim. Merhaba
0: Göçmenlere, tüm
1: diyelim.
0: göçmenlere de
1: Evet,
0: gelsin ayrıca.
1: aynen öyle.
0: Ben de Batı Trakyalıyım.
1: Biliyorum.
0: Batı Trakya Türklerinden. Oradan da çok izleniyoruz,
1: Ay ne
0: seviliyoruz da.
1: güzel. Onlara da selam.
0: Teşekkür ederim. Gül, neler yapıyorsun?
1: Neler yapıyorum? Bolca müzik yapıyorum. Hatta uzun süredir sadece müzik yapıyorum meslek olarak. Bolca konserlerimiz var. Hayatımın merkezinde müzik.
0: Evet, onu biliyorum. Dur, buzu kimi koyayım daha rahat edeceğim.
1: Tamam peki.
0: Daha rahat ederim. Harika. Konser yapıyorsun. Albüm var mı bugünlerde?
1: Hazırda iki tane single'ımız var. Bir tane film müziği var.
0: Film müziği.
1: Evet,
0: Süper.
1: geçtiğimiz günlerde bir filme konuk oyuncu oldum. Orada bir şarkı seslendirdim. O var.
0: Sanki konuşurken başını fazla mı çeviriyorsun? Ben mi
1: Evet,
0: fazla
1: biraz
0: arkada
1: geride
0: kaldım?
1: kaldınız. Evet,
0: Olsun, fark
1: tamam.
0: etmez. Evet, biz bizeyiz ya. Zaten programın formatı bu. Biz bize.
1: Tamam, böyle daha iyi
0: Evet,
1: oldu.
0: doğalız. Doğalız,
1: Evet.
0: güzeliz. Film müziğe dikkatimi çekti. Peki
1: Evet.
0: oradaki aranjmanları kim yapıyor?
1: Demir Demirkan'la çalışıyoruz orada. Filmin müziklerini de Demir Demirkan yapıyor.
0: Harika.
1: Benim seslendirdiğim şarkının aranjesi de Demir Demirkan'da.
0: Evet.
1: Güzel bir şey çıktı, nostaljik bir şarkı oldu. Bakalım sırada, yani önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan bunlar var. İşte bir single'ımız, bir film müziğimiz. Konserler devam ediyor. Böyle.
0: Harika, harika. O zaman müzikle devam edelim. Ne
1: Edelim.
0: dersin? Sonra yine sohbetimize devam
1: Tamam.
0: ederiz. Ayrılmam diyelim mi?
1: Diyelim.
0: O zaman haydi bakalım. Biz bize ayrılmam.
1: Biz bize ayrılmam.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
0: Bu şarkının orijinali ne? Haris Alexiou söylüyordu. Oradan tabii ben parçayı biraz biliyordum. Sonra Türkiye'de de bayağı bu şarkı çok sevildi.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Güzel bir şarkı. Biraz daha böyle düzenlemeyi kendimize göre çaldık ama
1: Çok
0: umarım
1: güzel oldu.
0: sevmişsindir.
1: Bence harika oldu. Ellerinize sağlık.
0: Peki önümüzdeki günlerde single'la ilgili dedin. Var mı onunla ilgili bir
1: Evet,
0: şeyler?
1: bu yeni bir şarkı. Sözü müziği Can Baydar'a ait. Aranjeyi Efe Bahadır yaptı. Prodüktörlüğü de Efe Bahadır yaptı. Bütün kayıtlar bitti. Şimdi işte benim pilot okumuştum. Şimdi bir ana okumam var. Sonra bir klip. Sonra da yayınlanacak bir.
0: Hayırlısı olsun. Her şey
1: Evet,
0: gönlünce
1: teşekkür
0: olsun.
1: ederim. Sağ olun.
0: Yine böyle biraz müzikle devam edelim.
1: Edelim.
0: Sürpriz bir şarkı diyelim.
1: Tamam.

0: Buradan da Bülent Özdemir'e de çok teşekkür ederiz.
1: Müthiş bir
0: Harika bir
1: beste, müthiş
0: beste. Tabii
1: sözler.
0: tabii. Zaten çok yakında tanırım. Çok da iyi bir müzisyen, iyi bir besteci. Birçok insanı star yapan bir adam zaten.
1: Kesinlikle öyle.
0: Buradan da ona sevgiler.
1: Selamlar.
0: Onun dışında bir şey sormak istiyorum.
1: Tabii.
0: Sen böyle Makedonyalı müzisyenlerle de bir proje yapmıştın. Jumbo'yla
1: Ha
0: falan
1: evet.
0: yapmıştın galiba. O
1: Evet,
0: çok
1: fırsat
0: güzel,
1: buldukça
0: çok
1: yapıyoruz.
0: güzel bir konserdi o. Bir sosyal medyada
1: Evet.
0: takip etmiştim onu.
1: Evet.
0: Böyle kostümler, işte
1: Evet.
0: orkestralar, ciddi bir prodüksiyon vardı.
1: Evet.
0: O ya devamı mesela bu mesela genelde herhalde Hıdırlı şenliklerinde çok tercih edilen bir şey olmalı diye
1: Yani
0: düşünüyorum.
1: evet, yani biz işte 2018'de yaptık Jumbo ile ilk konserimizi. 2019'da da yaptık. Hatta yurt dışında da yaptık. İsviçre'ye
0: Öyle mi?
1: gittim ben onlarla, konuk oldum
0: Harika.
1: onlara. Fakat tabii araya çok can sıkıcı bir pandemi süreci
0: Maalesef.
1: girdi. Ne yazık ki o süreçte hiçbir şey yapamadık. Ama fırsat buldukça bir araya gelip müzik yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çok seviyoruz birlikte müzik yapmayı. O geleneksel kostümlere de ben bayılıyorum.
0: Tabii.
1: Konserde de onları kullanıyorum hazır fırsat bulmuşken. Çünkü normalde ne günlük hayatta ne de normal konserlerimizde giyebileceğim kıyafetler değil onlar. Hazır Balkan müziği yapıyorken hemen onları da giyiyorum üstüme.
0: Belçika'ya gidiyorduk. Çok büyük festivaller oluyordu orada. Festivallerde 50 bin kişiler falan geliyordu
1: Tabii.
0: böyle. O zaman Cambo'nun ailesi çalıyordu. O da
1: Hala
0: küçüktü. Evet.
1: ekibinde var. Kuzeni,
0: Kuzeni,
1: kardeşi,
0: kardeşi, amcası falan böyle
1: babası.
0: bir nefesli topluluğu. 15
1: Evet.
0: kişilik nefesli.
1: Müthişler.
0: Ve kaç saat çalıyorlardı biliyor musun? Böyle saat 12'de öğlen başlıyorlardı. Gece 12'ye kadar dudakları düşünceye kadar çalıyorlardı yani. O kadar inanılmazlardı.
1: Evet.
0: Balkanlar öyle.
1: Ya
0: Balkanlar öyle. Yani
1: kesinlikle
0: gerçekten
1: öyle. Çok
0: çok
1: keyifli.
0: seviyorlar böyle. Kanları kaynıyor.
1: Şimdi çok sık bir araya gelemiyoruz. İşte provaya da çok fırsat olmuyor haliyle. Konser olduğunda bir gün önceden geliyor ve biz sabaha kadar prova.
0: Evet.
1: Ertesi gün işte biraz uyku, ertesi gün konser falan. Oradaki o yoğun bir tempo oluyor ama ben de mesela biraz onun gibiyim aslında. Hani provadan işte uzun süre çalışmaktan falan hiç yılmam, yorulmam. O anlamda onun da enerjimiz çok tutuyor. O da benim gibi çünkü böyle 8 saat prova, 8 saat
0: Süper.
1: prova. İkimiz de memnunuz bu durumdan.
0: Şimdi sen böyle konuşunca aklımda kulağımın arkasında ne çalıyor biliyor
1: Ne
0: musun?
1: çalıyor?
0: Babuba.
1: Ay yapalım mı?
0: Çok seviyorum.
1: Ben de.
0: Biz bize babuba diyelim o zaman.
1: Diyelim.

0: Ağzınıza
1: Ceza
0: sağlık.
1: oldu. Bu nasıl bir şey ya? Müthiş.
0: Daha önce tabii çalmadık bu şarkıyı ama çok seviyoruz dinlemeyi. Zaten bütün Türkiye seviyor bu
1: Evet.
0: besteyi. Senin de gönlüne, yüreğine, ağzına
1: Teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Zevkti.
0: Orkestra arkadaşlarımın da eline, yüreğine sağlık. Duygularına
1: Muhteşemdiniz.
0: sağlık. Teşekkür ederiz. Yavaş yavaş biz tabii ki burada programımızın sonuna doğru
1: Gidiyoruz değil mi?
0: geldik.
1: Ne yazık ki.
0: Mutlaka başka bir programda tekrar görüşürüz.
1: Çok
0: Yine
1: sevinirim.
0: burada aralamak isteriz
1: Çok
0: sizleri.
1: sevinirim.
0: Tekrar çok teşekkür ederim
1: Ben
0: geldiğin
1: teşekkür
0: için.
1: ediyorum davetiniz için. Bugünkü misafirperverliğiniz için her şey harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle müzik yapmak çok keyifliydi. Hepinizin eline, gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Efendim, başka bir bölümde biz bize de tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algüloflas.
1: Harun

Renkaren başkenti, çağdaş mimari yapıları, eşsiz doğası ile tarihi dokusunun iç içe geçtiği baş döndüren bir coğrafya. Gürcistan. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teyiz. Yüzyıllar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olan Tiflis, tarihin güzelliğini günümüzde de yaşatmaya devam ediyor. Çok kültürlülüğün yakın tarihinde geçirdiği savaşların ve bir aradalığı muhafaza eden dinamik genç nüfusun etkisiyle Tiflis son yıllardaki geçirdiği değişimle bambaşka bir çevreye bürünmüş. Eskiyle yeninin birbirine karıştığı bir şehir olan kent, Kafkasların karakteristik mimarisini yansıtan yapılarla doludur. 24 saat canlı bir şehir olan Tiflis, uluslararası düzeyde önem taşıyan müzikal, opera, bale, tiyatro, festival gibi kültür sanat etkinlikleriyle de adından söz ettiriyor.

Değerli seyirciler, bugünkü konuğumuz Gürcistan Türklerinden Aşık Nargile. Yaloni Müzik grubu birlikte Azerbaycan ve Gürcü halk müziklerin sentezin bize sunacaklar. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkürler Nargile Hanım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi sizin bir güzel sesiniz ve çavan ve yeni bir şarkı çıkardınız gözümüz
1: Evet,
0: altında.
1: birlikte.
0: Maşallah diyelim. Ve bizim bağlı seyirciler de sizi de tanımak ister. Onun için siz kendinizi de tanıtmak istiyor musunuz?
1: Tabii. Nargile Mehdiyeva, aşığım. Gürcistan'da doğdum, Gürcistan'da büyüdüm. Gürcistan Türklerindenim. Gördüğünüz gibi aşığım. Tiflis'te Mirza Fethi Axundov adına ev ve medeniyet müzeyinde çıraklarım var. Müzeyde bir müzik aşık hocası kimi faaliyet gösteririm. Tiflis'te ailemle birlikte yaşıyorum.
0: Sizin ailede anne baba tarafından bir müzik
1: Evet.
0: çalanlar var.
1: Anne tarafım Karabağ'danlar. Annemin babası zurna çalardı, saz çalardı. Aşık havalarını en çok annemin babasından öğrendim. Dayım aynı zamanda dayımın çok güzel sesi var. Annemin de güzel sesi var. O da ile ben küçüklüğümden annemin zümzümesinden büyüdük. Annemin bayatılarından, nenelerimizin bayatılarından büyüdük. Bir de Gürcistan'da Borçalı Aşıklar Yurdu derler. Yani bizim müziğimiz saz, bir de aşık sanatıdır. Aşık
0: Evet.
1: havalarıdır.

0: Şimdi Tiflis'te olsun ya da hep Gürcistan'da saz çalam desen bir mektepler neler var mı, okullar?
1: Var tabii ki, bizim Borçalı Aşıklar Yurdu deyilir Borçalı'ya. Yani Gürcistan Türklerinin müziği en çok sevdiği, evet, aşık saz olduğu için burada da müzik mektebi çok var. Tiflis'te maalesef Mirza Fetheli Ahundov adına ev müzeyindedir. Orada da benim 15 çırağım var, 15 yetirmem var. İnşallah gelecek aşıkları, gelecek sanatçıları olacaklar.
0: Ben maalesef yeni tanıdım sizin sanatınızı. Siz Türkiye'de oldunuz mu?
1: Tabii ben Türkiye'de çok oldum. 20
0: Elbette.
1: Senedir 20 senedir Türkiye'de Aşıklar Bayramı'na, festivallara davet alıyoruz.
0: Siz Türkiye'de hangi şehirlerde oldunuz?
1: Türkiye'nin her yerinde olduk.
0: Her yerinde.
1: Evet, Aşıklar Bayramı'nda.
0: Ne dersiniz Türkiye'ye?
1: Her yerde davet aldık. Türkiye bizim canımız, Türkiye bizim kanımızdır.
0: Maşallah.
1: Türkiye arkamızdır. Türkiye bizlere dayaktır. Yani biz Gürcistan'da başka din, başka dil içinde yaşasak da bizim kalbimiz, damarlarımızdan akan o kanımız Türk kanı olduğu için elə Türkiye'ye ne diyebilirim? Yani
0: ya ben de ondan önce de oldum. Maşallah Gürcistan'da da bir ırkçılık mı görünüyor? Adamlar da biraz sakin ve bu, ben de tarihçi değilim ama Gürcü ve Türkiye'nin arasında da bir büyük
1: problemler
0: olmamış ve yoktur. Eskilerde zaman, o başka bir zaman. İnşallah bizim kapılar iki devlette de açık olur. Ve elbette Gürcüler olan Türkiye'de de çok yaşıyorlar. Kaç asırlar. Onun için arkadaşlık, dostluk inşallah büyük olar.
1: İnşallah. Müzik, müziğin dini, dili yoktur biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Müzik insanların, insanları birbirine sevdiren, insanların dinini ve dilini unutturan bir şeydir müzik ve türkü. Onun için biz de burada tabii ki Gürcülerle bir doğduk, bir büyüdük. Anlaşmamız lazım. Güzel de anlaşıyoruz. Yani bir sorun, bir problemimiz
0: bu,
1: yoktur.
0: Sentezde çok iyi oldu. Ben çok beğendim.
1: Evet.
0: Bu kora ve bu akort sesler çok beğendim ben.

İlk olarak 1700 yıllar içerisinde Osmanlılar tarafından yapılmaya başlanan Cuma Camii yıkılmış olsa da, bugün ihtişamıyla kendini hayran bırakan yapı, restorasyonlardan geçerek dimdik ayakta durmaktadır. Tarihi boyunca çeşitli dinlerin ve kültürlerinin geçiş noktası olan Gürcistan'da bulunan Cuma Camii'nin en büyük özelliği ise hem Sünni hem de Şii Müslümanlar için ortak olarak kullanılıyor olması.

0: Evet, değerli kardeşler, sıra bize geldi. Şimdi Nargile Hanım'la beraber çalmak için bir şarkı bulayım dedik. Gele gele sizin önünüzde benim yanımda oturan Nargile, maşallah diyeyim.
1: Sağ
0: Nargile
1: olun.
0: Hanım çok bir sanat adam.
1: Çok sağ olun.
0: Şimdi çala çala bir yeni şarkı doğdu. Onu size duyurmak istiyoruz. Şarkının adı ne oldu?
1: Bayram günleri.
0: Bayram günleri.
1: Yeni yaranan, şimdi yaranan bir şarkıdır.
0: Evet,
1: Evet.
0: dünya yeni gelen.
1: Kendiliğinden yaranan bir şarkı.
0: Evet. Teşekkürler size. Başlıyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Nargile Hanım, bir daha bir sorak. Bu İaloni grupla siz ne kadar çalışıyorsunuz? Neden başladınız? Çok iyi sesler duyduk. Çok iyi şarkılar duyduk.
1: Evet.
0: Ona ne dersiniz?
1: İaloni'deki kızlar, yani arkadaşlarımız, onların teklifi oldu ilk önce. O bizim sinte şekilde Gürcü ve Azerbaycan halk musikilerini, sintezini yapmamızı kendileri istediler. Bana teklif ettiler. Müzikler de aniden kendi kendine yaranan bir müziklerdir. Duyduğumuz müzikler. Çok güzel de beğenildi. Hem Gürcü seyircilerimiz tarafından beğenildi, hem de bizim Türkler tarafından çok beğenilen bir müzik oldu. Yalnız İaloni ile değil, bizim birkaç Gürcü grupla okuduğumuz düetimiz var, sintezimiz var. Bu sene ilk bizim İaloni ile söylediğimiz Bad Arabici birinci yeri aldı. Yani o kadar beğenildi, o kadar alkışlandı. Hem Gürcü seyirciler tarafından.
0: Siz o grupla Türkiye'de olmadınız.
1: Yok, grupla Türkiye'de olmadık ama Londra'dan davet aldık. Bu müziği çok beğenmişler. İnşallah ki Londra'ya gideceğiz.
0: Çok iyi
1: İaloni ensemble'yle birlikte.
0: Dünyada London var, Türk dünyasında İstanbul var.
1: Evet. İnşallah ki Türkiye'ye de davet alırız.
0: Grupla beraber gelseniz çok ne olur.
1: Evet, memnun oluruz. İnşallah davetleri memnuniyetle karşılayacağız ve davetleri kabul edip Türkiye'de de bizim sintezimizi herkese tanıtacağız inşallah.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bizim yanımızda Aşık Nargile.

0: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
1: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
2: Asırlık ezgiler bugün...

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale için.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: gibi.
1: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
2: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
3: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
2: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
0: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te. Ya.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun programınız.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Umarım uzun soluklu olur.
0: İnşallah, inşallah.
1: Çok güzel görünüyorsunuz. Çok heyecanlı görünüyorsunuz. TRT Müzik ekranlarını her zaman çok seviyorum. Sizlerin projesi de bence bu ekrana çok yakışacak.
0: Çok sağ ol.
1: Umarım çok keyifli bir program olur.
0: İnşallah.
2: Hoş geldin. Evet. Ayağına sağlık. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Biraz bu tarafa dönüyor gibi oluyorum ama
2: hiç sorun değil.
1: Ben çok alıştım. Çok sevinirim.
2: Çok alıştım. Çok alıştım.
1: Bas gitar olunca öyle
0: evet,
1: oluyor.
0: Evet öyle. O tarafta. Mecburen. Evet.
1: Neyse arada evet. Sana doğru söylerim.
2: Nasıl istersen.
1: Solo'da. Solo verebiliyor muyuz?
0: Tabii.
1: Tamam.
0: Tabii.
1: Prova dışında bir şeyle. Sonuçta
0: o zaman
1: siz kafa dersiniz.
0: Biz de bir tane şarkı okuyalım. Ondan sonra böyle sohbetimize

0: Nefesine sağlık.
1: Sağ ol canım.
0: Timur abicim.
1: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
2: Ağzına sağlık abi.
3: Ağzına sağlık abi.
1: Canım nasılsın, nasıl gidiyor? Elin?
0: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Koşturmaca.
1: Şey
0: evet. Evet, çok yoğunda,
1: biliyorum, konser,
0: şükür.
1: Konser tempon çok yoğun, onu da biliyorum. Evet. Bugün buraya geldiğin için de ayrıca çok teşekkür
0: ne
1: ederiz
0: demek
1: tekrardan.
0: Her zaman böyle kıymetli müzisyenlerle birlikte müzik yapmak benim
1: çok
0: için
1: sağ ol canım.
0: Çok önemli.
1: Evet.
0: Mutlu oluyorum. Bir yandan single çalışmaları,
1: evet,
0: albüm çalışmaları...
1: Evet.
0: Konserler, televizyon
1: evet,
0: programları
1: evet,
0: derken çok zaman kalmıyor bana.
1: Bugün
0: hep
1: çok yoğunluğum da vardı biliyorum yani.
0: Evet, başka programdan
1: evet, evet,
0: geldim.
1: Evet, evet.
0: Ama dediğim gibi sizlerle birlikte olunca enerjim çok yükseliyor.
1: Çok sağ ol. Çok
0: sevdiğim
1: sağ ol
0: insanlarla birlikte olunca.
1: Bu ara
0: olunca.
1: Single dedin yani yakınlarda mı yoksa?
0: Hep çıkıyor, her
1: hep
0: ay çıkarıyoruz.
1: Evet, evet onu biliyorum.
0: Sürekli bir şeyler çıkartıyoruz
1: evet,
0: gönlümüzden ne geçerse.
1: Evet. Şimdi bir şarkı daha şöyle senden.
0: Benden mi?
1: Evet ya.
0: Acaba hareketlensek mi?
1: Bunu bir... Okusak mı? Ondan sonra mı?
0: Evet.
1: Ya
0: ama
1: hareketli sonra mı yapalım?
0: Yok yok bu da hareketli.
1: Tamam.
0: Yani orta hareketli.
1: Evet.
0: Hatta sonra peşine de bağlayalım.
1: Evet. Tamam.
0: Sen de eşlik edersin.
1: Tamam ederim.
0: Hep birlikte tabii.

0: Şinanariler neler geldi başına.
1: Ne kadar zor uşalayı söylüyorsun.
0: Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
2: Elinize gönlünüze sağlık arkadaşlar.
3: Sağlık.
2: Şimdi bizim bir beraber yaptığımız bir diyet vardı.
0: Rüyalarda buluşuruz. Çok da sevildi.
2: Evet, çok sevildi, çok beğenildi.
0: Evet, sizle yapmak da çok
2: ve
0: keyifli
2: oldu. Ve senden de herhalde böyle bir Türk müziği, böyle bir şeyler.
0: Başladım ufak
2: ufak. Evet, yani.
0: Birkaç tane çok severek okuduğum şarkı var. O da onlardan bir tanesi.
2: Evet.

0: Çok güzel ya, evet. Canım. Ağzına gönlüne sağlık.
1: Senin de.
2: Ağzına sağlık.
0: Bir şarkı senden rica etsek.
3: Evet. Evet, sırada ne var? Bağa girdim kiraza. Çok sevdiğim Hicaz bir türkü.
0: Evet.
3: Ama başında klarnet, şöyle solo, Hüseyin'den. Taksim.
2: Taksim yapayım
3: İçinizden
2: mi?
3: Ne gelirse.
0: Evet, Hüseyin'im.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık.
2: Ne güzel oldu.
1: Evet, ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Çok da güzel oldu
0: Elif ya. Senin de ağzına sağlık. Sizlerle müzik yapmak çok keyifli. Emeğinize sağlık. Ağzına bu tarafa sağlık. Bakınca mahcup oluyorum. Gerçekten. Umarım ayıp olmamıştır.
3: Yok, hiç
0: bir dahakine böyle okuyacağım.
3: Tamam.
0: Bu son şarkıyı böyle okurum.
1: Evet. Sizden son bir ricamız var.
0: Tabii.
1: Kapanış anonsunu sen yaparsan.
0: Ay en sevdiğim. Uzun zamandır da kapanış anonsu yapmıyordum. Evet. İyi olmuş olur.
1: Evet.
0: Kafadar Şarkılar programının bu hafta konuğu bendim. Haftaya yine birbirinden kıymetli konuklarla TRT Müzik ekranlarında olacak çok sevdiğim Kafadar grubu. Kendinize çok iyi bakın.

halk müziğinin ustası ismi Selahattin Alpay, Türkiye'nin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas, Ayhan Aydın'ı ağır.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da. Kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünen'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

sanki bir Mayıs. Benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner. İki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar. Beni

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Celal Bey o bölgeyi, Doğu ve Güneydoğu'yu hatta birçok yer bu plaklarıyla devri felek etti.
1: Ben dilimin yeşili aman aman, ben gayretim.
2: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız Jale için.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var bir konuğumuz da. Kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: yıllar gibi.
1: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
0: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
0: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
1: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
2: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: gibi. Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112.

0: bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberi. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

ikimizde. Bir kıvılcım yeterdi her zaman, koşup geri dönemize.

0: Celal Bey o bölgeyi, Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yer bu plaklarıyla devri felek etti.
1: Ben dilimin yeşili aman aman, ben gayretim.
2: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: yıllar gibi.
1: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz.
0: Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem.
1: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
0: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
0: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız efendim? Bu güzel müzikle, bu güzel şarkılarla gönlünüzü biraz daha ferahlatalım diye huzurlarınızdayız. Sevgiler, saygılar efendim. Tekrar merhabalar. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım diyor. Zaten aşık nereye baksa sevdiğini görmezse ona aşk demezler. Çok doğrudur. Aşığın her gördüğü ancak kendi aşıkıdır. Mahmut Nedim Güntel tarafından yazılan bu güzel şiirin bestesi de merhume Semahat Özensesi ait. Az ama çok güzel şarkılar kazandırmış bir insandı. Kendisini tanımak, kendisinden sohbet etmek şansına da sahip olduk. Nur içinde yatsın. Evet sevgili kardeşler, neredeyiz? Evet. Bakalım, sonra da belki birkaç laf söyleriz. Buyursunlar efendim.

Eyvallah. Pek güzel bir Gülşen'in de Beste'nin de Yılmaz Yüksel olduğu bir eser. Çok sevilmiş, insanlar tarafından daima istenmiş ve söylenmiş. Ve insanların günlük duygularına çok hitap eden sözler. Evet, çekemezlikler falan filan, tabii günlük hayatta bunların hepsi doğru olmamakla beraber cari, yani yaşanıyor, var. Evet. Ve şarkılar da bunları tespit ediyor ve açığa çıkartıyor. Olmaması gereken şeyleri de söylüyor şarkılar. Çekemezler sevgimizi. Niye başkasının sevgisini çekemiyorsun ki? Değil mi? Bilemezler kalbimizi. Madem ki kalbini bilemiyorsun, o zaman çekemezliğe de gerek yok. Evet, insanlar insanlar bunlardan ders çıkarmak durumunda. Evet efendim. Makam değişiyor galiba. Hicaz'a geçiyoruz. Bir Mehmet Sadi Bey şiirine, Hacı Faik Bey'in ve herkes tarafından sevilen bir eseri. Bakalım nasıl giriyorsunuz? Buyurun.

Evet, hepsine rahmet diliyoruz bu güzel şarkıları bize miras bıraktıkları için. Nihavent'e geçiyoruz. Evet, Ümit Yaşar Oğuzcan. Şiir ve hemen akla kim geliyor? Avni Anıl. Ümit Yaşar merhumun birçok şiirini bestelemiştir sevgili Avni abimiz. Allah cennetini ziyadesiyle genişletsin. Evet. Hadi bakalım. Çok güzel de aranamesi vardır. İsmini söylemeyeyim. Sürpriz olsun sevgili dinleyiciler.

Evet. Şah eserlerden biri de budur. Efendim, Mustafa Sevilen şiirine rahmetli Yıldırım Gürses ağabeyimiz, nihavent, çok sevilen, hareketli, hoş bir şarkı yapmış, tespit etmiş. Şimdi sevgili arkadaşlarımızla birlikte size bu güzel şarkıyı sunacağız efendim. Buyurun.

Evet. Affetmek iyidir canım. Bakma sen şarkı diye öyle bir asabiyetle yazılmış ama affetmek güzeldir. Biz affedersek biz de affoluruz. Muhayyer Kürdi şarkı, beste ve güfte Mustafa Seyran'a ait. Evet, Mustafa Seyran genç yaşında bizim aramızdan ayrıldı ama çok nokta şarkılar bıraktı bize. Mesela benim hayatımda çok önemli olan o Bak Yeşil Yeşil şarkısı yine merhuma aitti. Ve bu da en aşağı Bak Yeşil Yeşil kadar.

hem benim tarafımdan da çok sevilmiş, okunmuş ve bana da mal olmuş bir şarkıdır. Ama bütün arkadaşlarım da zevkle okumuşlardır. Hadi, Muhayyer Kürdi şarkımıza bakalım nasıl giriyorsunuz?

Yani sevilmek de haklı şarkı yani. İfade gücü çok yüksek ve hali beşeriyetle insanların buluşma arzusu, ayrılmama arzusu, uzaklaştıktan sonra tekrar beraber olabilme iştiyakı, bunlar yadsınılacak şeyler olmadığından dolayı şarkılarımız bunları kaydetmiş. En güzelinden kaydetmiş. Efendim şimdi bir Alaaddin Yavaşça şarkımız var sevgili hocamızın. Allah nurlarını artırsın. Fuat Edip Baksı. Fuat Edip Bey bizim Selahattin Pınar'ın da çok sıkça kullanmış olduğu şiirlerin şairi. Yine Muhayyer Kürdi makamında güzel bir aranamesi olduğunu hatırlıyorum. Buyursunlar efendim.

Alaaddin Bey'in yani hem tarihi bir kişiliği var, böyle bir profili var. Yanılmıyorsam 26 doğumluydu. İstanbul'un en entelektüel ortamında yüksek tahsilini, tıp tahsilini yapmış. Zaten kiliste kendisi çok kültür olarak yüksek ve estetik boyutu yüksek bir aileye mensup. Burada da İstanbul'da da en kreatif ortamlarda bulunmuş. Tamam, burası güzel. Allah vergisi, kristalize bir ses. Tamam, bu da çok güzel. Ama onu fevkalade tavır ve üslub ile Zeki Arif Bey'in öncesindeki işte Kanuni Hacı Arif Beyler ve daha öncesinden gelen bir üslub ile bize klasik üslubu tavırı bırakmış bir kişi. Onu da bir yere bırakalım. Olağanüstü besteler. Akla ziyan yani. Türk musikisinin romantik döneminin bu kadar sağlıklı, ayakları yere basan, kaliteli, yüksek seviyeli ve popülaritesi de yüksek olan. Bunların hepsini bir araya getirmek arkadaşlar, güfte bazında, melodi bazında, ritim bazında çok güzel. Burada bir tarafa bırak. Ne kadar birikti değil mi? Saadettin Kaynak merhumun talebesi, onu da yaşamış olmanın getirmiş olduğu muhteşem bir melodi zenginliği. Onun için Alaaddin Bey'in şarkılarının aranameleri, giriş aranameleri olsun, hepsi bir saz eseri tadında.

olmalıdır yani. Birazcık ilerletse, biraz haneler koysa, buyurun sana peşrev olur, buyurun sana saz semaisi olur. Bu derece hareketli, o kadar zengin bir melodik yapıya da sahipti. Ve hocayı hep güler yüzünden hatırlıyorum. Hep böyle, hep güler yüzünden hatırlıyorum. Hiç kimseye istediğini vermemezlik etmemiştir. Bana kaç kere, Ahmet yavrum, kütüphanem sana açık. Bak sen, sana özel olarak bunu söylüyorum diye bana ikramda bulunmuştur kütüphanesini de, yapmasını da, etmesini de. Yani ne kadar ansak az olacak ama her halinden, her işinden ders çıkaracağımız, süsleneceğimiz ve yükseleceğimiz bir miras bıraktığını da hiçbir zaman Türk müzisyenleri unutmamalı. Nur içinde yatsın. Evet efendim. Nereye geldik maestro? Evet. Bir Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin nutku şerifi. Neyleyeyim dünyayı? Bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı. Bana Allah'ım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada. Bana Allah'ım gerek. Beyhude hevayı ko, hakkı bula gör. Yahu Hüdayi'nin sözü bu, bana Allah'ım gerek. Burada dünya ve bazı nutku şeriflerde de halk sözleri geçer. Yani bunların özel manaları için iki kelime söylemek istiyorum. Dünya, bildiğimiz dünyayı kastetmiyor. Yani yaratılış esprisinin dışında bir dünya algısı, maddesel, hazsal, şehevi bir hayatın icabı olan dünya algısı. Halktan kasıt da aslında hiçbir zatiyeti olmayan, bütün varlığı Allah'a ait olduğu halde temsil maksadıyla ortada dolaşan varlıklar demek. Halktan garaz. Yani hiçbir şeyin kendi zatiyeti yoktur, ancak ve ancak Allah ile vardır. Buna efendim bir parantez açmak istedim. Burada da neyleyeyim dünyayı dediği, yok dünyayı neylemek değil, dünyaya kapılıp onun peşinden giderek gerçeği ıskalamak. Bunu ikaz ediyor Hazreti Pir. Evet efendim, Acama Şiran makamında bestelenmiş, bestehanesinde Ladri yazıyor. Bilinmiyor yani. Buyursunlar efendim.

0: Merhaba sevgili türkü dostlarımız. Üç Yaren programından size gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz biz Üç Yaren ekibi olarak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Evet değerli dostlar, hoş bulduk, hoş buluştuk. Yine Üç Yaren'de sizlerle olmanın, sizlerle türküleri paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün her zaman olduğu gibi yine çok güzel türkülerimiz var repertuarımızda. Çok değerli arkadaşlarımızla birlikte inşallah o güzel türküleri birlikte paylaşacağız. Bir saat boyunca sakın bizden bir yere ayrılmayın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Herkese merhaba. Sağlıkla, huzurla, keyifle buluştuğumuz için biz Üç Yaren çok mutluyuz. Bir saat boyunca bizimle olun, türküleri birlikte söyleyelim istiyoruz. Ve ilk türküyü dinlemek üzere kıymetli hocam Ali Çakar'a dönüyoruz.
1: Teşekkürler.
2: Ne dinliyoruz hocam bugün?
1: Çok keyifli, güzel bir türkü var değerli izleyenlerimiz. Kahramanmaraş yöresinden Aşık Mahsuni Şerif'ten Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın diyeceğiz.

0: Sevgili Ali Çakar, sesine gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Harika
1: ederim.
0: Harika bir deyiş.
1: Sağ olun. Evet.
0: İdi.
1: Mahsuni
0: evet.
1: Şerif, aşık Mahsuni Şerif'e de buradan rahmet dileyelim.
0: Rahmetle anıyoruz.
1: Ruhu şad olsun. Böyle güzel eserler bıraktığı
0: bıraktı
1: için. Evet.
0: Evet. Şimdi yönümüzü Sivas'a çevirelim istiyorum. Benim çok sevdiğim türkülerden bir tanesi. Nasip olsa yine gitsem yaylaya, doya doya baksam Suna boyluya.
1: O da çok güzel bir
0: Evet.
1: türkü. Selcan Kökçen
0: Keyifle
1: Şahin'den
0: dinleyeceğiz.
1: dinliyoruz.
0: Teşekkür ederim.

0: Sesine, gönlüne sağlık sevgili
1: Selcan.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Selcan,
0: gerçekten
2: gönlüne yüreğine
0: bir
2: sağlık.
0: Türkü. Çok severim. Çok
2: her
0: güzel
2: zaman
0: oldu.
2: Da severek evet. Okuduğumuz türkülerden bir tanesidir.
0: Evet.
2: Ama sen de çok güzel yorumladın.
3: Çok teşekkür ederim. Umarım ekranları başında bizi izleyen, üç yerin izleyenleri de aynı keyfi, mutluluğu yaşamışlardır diyoruz.
0: Evet.
3: Ve Tuğba Gel'e
0: dönüyoruz. Evet. Bir Çanakkale türküsü çalıp söyleyeceğim Yaren sazımla. Çemberimde gül oya diyeceğim. Severiz
3: de
0: değil mi
3: türküyü? Keyifle dinleyeceğiz. Gülmedim doya doya.
2: Tuğba Ger ve aynı zamanda Yaren'iyle birlikte dinliyoruz.

0: Tuğba Ger.
1: Teşekkürler. Ellerine
0: Yüreğine, gönlüne,
1: sağlıklar. Sağ
0: nefesine
1: olun, var olun.
0: sağlık. Yaren de çok güzel bir
1: Yarenimiz yine
0: ikili
1: var olduk.
0: oldunuz böyle.
2: Evet,
0: Aynen öyle.
2: birbirlerine çok güzel
1: Evet,
2: yarenlik ediyorlar.
0: şimdi yine güzel bölümümüze geldik. Tadımlık bölümümüze değerli izleyenlerimiz. Zeki Müren'e ait güzel bir şarkı var sırada. Gözlerinin içine başka hayal girmesin diyeceğiz efendim.

0: Harika.
1: Evet.
0: Çok güzeldi
1: Fena olmadı
0: arkadaşlar.
1: galiba. Değil mi?
0: Gönlünüze sağlık.
1: Ekranları başındaki izleyenlerimize
0: Evet,
1: bir
0: değerli
1: soralım.
0: izleyenlerimiz. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bizlere bu güzel şarkıya katılmışsınızdır. Sağ olun, var olun.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Ali Çakar.
0: sıra
1: Ali
0: bende
1: Çakar'da
0: galiba.
1: sıra.
0: Evet. Şöyle sazımızı alalım. Afyon Karahisar, Dinar yöresine doğru gidelim. Sizlerin hep bizlerden istek olarak istediğiniz türkülerden bir tanesi değerli izleyenlerimiz. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında diyeceğiz.

0: Böyle kendimizden geçiyoruz. Böyle
1: Evet.
0: güzel türküler olunca
1: Evet.
0: sazına,
1: Harika bir türkü.
0: sesine, gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim.
0: Çok
1: Ellerinize sağlık.
0: etkiler beni
1: Güzel.
0: o türküde.
1: Evet. Benim de çok severek okudum her daim. Güzel türkülerden bir tanesi. Her zaman olduğu gibi değerli izleyenlerimize gelsin bu güzel türküler.
2: Cırayla da
0: Hem
2: edalı
1: güzel oldu.
2: edalı,
1: Bir,
0: nazlı
1: evet,
0: nazlı.
1: naiflik kattı diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Evet. Bu güzel Türkiye.
2: Ellerinize sağlık.
1: Sağ olun.
0: Evet, sevgili Selcan'dan ne dinleyeceğiz şimdi?
2: Şimdi benim çok sevdiğim eserlerden bir tanesi var. Böyle okurken bambaşka duygulara büründüğüm. Eminim ekranları başında bizi izleyenlerin ya da bu eseri dinlerken dinleyenlerle aynı yerde, aynı duygularda buluştuğumuzu düşünüyorum. Sen bir aysın, ben kara gece. Gel derim. Bu can senin, serseveli ettim. Al derim.

0: güzel Can
1: teşekkür
0: Kökçen.
1: Ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Sanatçı
2: arkadaşlarımın ellerine sağlık. Umarım
1: evet.
2: Yağmurunu bekleyen tüm bozkırlar o yağmura bir an evvel

0: kavuşurlar.
1: İnşallah.
2: Gönlüne sağlık,
0: Sağ
2: yüreğine
0: olun.
2: sağlık bir
1: Sağ
2: kez
1: olun.
2: daha. Bu
1: Evet.
2: güzel türkü için.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Sevgili Ali Çakar'da
2: Sırada herhalde
1: sıra.
2: yine
1: Evet.
2: bende.
1: Şimdi hangi türküyü dinleyeceğiz senden? Güzel seçim.
2: Şimdi şöyle bir Karadeniz'e doğru uzanalım istiyorum değerli izleyenlerimiz. Yine güzel bir eser. Ben seni sevduğumi dünyalara bildirdim diyelim.

0: Teşekkür
1: Bu
0: ederiz
1: güzel
0: bilgilere.
1: çok
0: Karadeniz'e doğru gittik geldik.
2: Çok güzel. Karadeniz'e selam olsun.
0: Selamlar.
2: Üç yarım programından.
0: Güzel Karadeniz'e. Evet. Şimdi Kahramanmaraş'a gidip Kahramanmaraş'taki türkü severlerin, üç yaren severlerin, TRT müzik severlerin gönüllerini alalım. Dedim kaşın Zülfikar mı? Dedi ki yay. Dedim cemalin ne güzel. Dedi ki ay. Dedim seni seviyorum. Dedi ki vay.
2: Ve
0: Dinleyelim.
2: Selcan Gökçen
0: Selcan Şahin.
2: Şahin. Dinliyoruz.

0: Teşekkür ederiz.
1: Gönlüne,
2: Keyifle
1: yüreğine.
2: Eşliğiniz için ben teşekkür ederim.
0: Çok güzel oldu.
2: Evet, hep birlikte çok güzel oldu.
0: Sesine sağlık.
2: Teşekkür ederim.
0: Gönlüne sağlık.
2: Sağ ol.
1: Çok da güzel yakıştı.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
2: Canım çok teşekkürler.
1: Harika, gönlüne sağlık. Evet Tuğba,
2: biraz
1: gel.
0: Biraz daha hareketlenelim mi?
2: Evet.
1: Yine yarenimizi mi alıyoruz?
0: Yarenimizi alacağız. Evet. Bugün dediğim gibi baştan sona yine yaren var.
2: Yarenliyiz.
1: Evet.
0: Bugün elimizde kucağımızda olacak.
1: Yarenli...
0: Bahçelerde bürülce, oynar gelin, görümce diyelim.
2: Hadi indi bakalım.
0: Evet, güzel evet. Tekirdağ türküsünü yaren sazımızla çalıp söyleyelim sevgili türkü dostlarımıza gitsin.
1: Bu güzel türküyü Tuğba Ger'den dinliyoruz değerli izleyenlerimiz.

0: Tuğba Ger.
1: Ay, bu güzel oldu.
2: Eline sağlık Tuğba.
1: Çok keyifliydi ya. Evet. Bu ilk kez çalıyorum bu güzel türküyü Yaren'le.
0: Hareketli, şıkır şıkır değil mi?
1: Bizim programımızda evet. İlk kez çalmış oldu.
2: Yakıştı.
0: Yakıştı.
1: İnşallah öyledir. Çok evet. İnşallah evet. Sevgili türkü dostlarımız da beğenmişlerdir.
0: Şimdi aynı hareketlilikle yani. Devam edelim bence. Evet. Yine çok güzel bir türkü var değerli izleyenlerimiz sırada. Şöyle Samsun yöresine doğru gideceğiz. Cebinde çakısı var. Ne güzel uykusu var. Vardım yarın yanına, menekşe kokusu var diyeceğiz.

0: Ne hoşmuş bu türkü böyle. Ne
1: Ağzına
0: kadar hoş.
1: sağlık.
0: Çok keyifli bir
1: Sağ
0: türküydü. Tatlı.
1: olun.
0: Tatlı dedim artık.
1: Güzel bir
0: Değil mi?
1: türkü
0: Çok
1: evet.
0: güzel.
1: Teşekkür ederim. Samsun yöresinden.
0: Çok güzelmiş.
1: Evet
0: Evet.
1: evet. Dedim
0: Sana
1: ki bu
0: sağlık.
1: güzel türküyü repertuarımıza alalım. Değerli
0: Çok çok
1: izleyenlerimizle
0: güzel.
1: paylaşalım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir değerli izleyenlerimiz.
0: Biz bu hızı kesmeden sürpriz türkümüzle devam
1: Evet.
0: edelim. Hadi bakalım şimdi ne dinleyeceğiz? Hep birlikte görelim.

0: Tuğba Ger, çok çok teşekkürler.
1: Teşekkürler sevgili
0: Gönlüne yüreğine
1: dostlar.
0: sağlık.
1: Urfa Divan Ayağı'nı da yarenimizle denemiş olduk. Umarız beğendiniz sevgili türkü dostlarımız. Sizler beğendiniz
2: Ay,
1: mi?
2: beğenmemek
0: Harika,
2: mümkün mü?
0: harika. Yani
1: Harikaydı.
0: özellikle o saz aralarındaki geçişler mükemmeldi. Gönlüne sağlık
1: Tamamıyla bir kol
0: Tuğbacığım.
1: sporu.
0: Evet.
1: Teşekkür ederim.
0: Harika oldu. Çok
1: Sağ olun. Saz
0: teşekkürler. Gönlüne
1: sanatçılarımıza
0: sağlık.
1: da çok çok
0: Evet.
1: teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Ve bu
2: Ellerine sağlık.
0: Urfa Divan Ayağı'yla da programımızın
2: Programımızın
0: sonuna
2: sonuna geldik yine, değil
0: gelmiş
1: mi? Evet.
0: bulunuyoruz.
1: Evet.
0: Değerli izleyenlerimiz, haftaya aynı gün aynı saatte yine türküleri birlikte paylaşmak üzere bekliyoruz efendim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
1: Sevgili dostlarımız, haftaya aynı gün ve saatte buluşacağız inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.
2: Bizimle olduğunuz, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte sizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberi. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Siz de, biz de, bu ekran başındaki bütün dostlarımız da yine İstanbul'dayız. O yüzden yüzümüzdeki bu tebessüm, o gülümseme. Uzak şehirlere de keyifli oluyor da yani. Yani müzisyenlikte de öyledir ya. Hani İstanbul işi olunca hoşuna gidiyor.
2: Festivale çıkarken mutlu oluyorsun.
1: Benim size önereceğim şeyler müzik hakkında. Müzik çok fazla şey yapmamak lazım böyle. Çok derinliğe dalmamak lazım. Sende var olan şeyi güzel kullandıktan sonra müzik her türlü yapılıyor. Bence sözü fazla uzatmadan görevimize bakalım neler yapacağız. Sevgili yol arkadaşlarımız, bugünkü durağınız İstanbul'un renkli yüzü Balat. Ya Balat deyince yani bu ekibin bana yaptığı bir güzellik olsa gerek. Çünkü ben Balat'ta yaşıyorum. Tarihi yapıları, dar sokakları ve özgün atmosferiyle bu semt geçmişin sesiyle bugünün ritmini bir araya getiriyor. Gerçekten Balat tarihi bir yer yani. Çok büyük bir eski tarih bu orada. Devam ediyoruz. Görevimiz Balat sokaklarında kısa bir keyif yürüyüşü yapın. Rehberiniz ben Oktay Uşan olarak sizi Balat'ta gezdireceğim bu çocuklar. Semtin ruhunu yansıtan planları alın. Duvarlar, insanlar, dükkanlar, sokak evleri. Bunların hepsi var ve rengarenk evler var orada. Ardından Balat sahilinde denize karşı müzik performansınızı gerçekleştirdim. Çok misk. Zaten deniz kenarında çalınca ben çok mutlu oluyorum. O denizin kokusu beni çok alıyorum. Yani. Performans sırasında müzik en az 30 dakika sürecek şekilde planlansın. Kurulum sade olsun, müzik ön planda kalsın demişler. Balat'ın eşsiz karakterini notalarınızla birleştirin. İstanbul'un bu çok katmanlı ruhunu sesinizle görünür kılın demişler. Yolunuz açık olsun. Rotanız müzik olsun. Evet, şimdi Balat'a doğru yola gidelim. Bence vapurla geçelim.
2: Bu arabayı... Güzel olur abi.
1: Aynen.
2: Bu aşina olduğumuz
1: yer. Arabayı bırakalım bir yere. Yani sonuçta orada araba... Lazım olmayacak gibi.
2: Yani şimdi olur belki. Yani ondan kurtulmuş olur.
1: Bence de bu saat trafik mürafik. Vapurda da güzel böyle İstanbul'u seyrede seyrede Balat'a geçeceğiz. Güzel İstanbul'umuzu bir seyredelim. Ondan sonra Balat'ta biraz şarkılar söyleyelim. Bugün aşk şarkıları yani sevdiğimiz aşk şarkılarını söylemek isterim. İzninizle.
2: Aşk şarkıları, aşk türküleri.
1: Dünya aşk üzerine kurulmuş. Aşk olmazsa olmuyor ki Mustafa.
2: Öyle doğru.
1: Sen hiç aşık
2: Ben aşık oldum da bıraktım abi aşk işte.
1: Nasıl ya?
2: Benim işleri bana göre değil.
1: Bu yaşta?
2: Bu yaşta. Ne, hangi yaşta olacak abi?
1: Daha bırakalım
2: gençken, ya. Gençken, sevdalık gençken olur ya.
1: Balat'a gidelim. Balat'ta güzel böyle 90'lardan, 80'lerden güzel şarkılar, türküler söyleyelim. Özgün besteler söyleyelim. Rotamız müzik ekibi. Bugün İstanbul'da Balat'tayız.
2: Balat. Biliyor musun? Şu an.
1: Vapura bineceğiz.
2: Haydi.
1: Hadi bakalım.

Efendim İstanbul'dayız ve İstanbul'un en güzel mekanlarından biri olan Balat'tayız, Haliç'teyiz. İstanbul'un her yeri güzel bence. Yedi tepeli İstanbul demişler. Galata'sı ayrı güzel, Galata Köprüsü ayrı güzel, Üsküdar'ı ayrı güzel, Kadıköy'ü ayrı güzel. İstanbul'da yaşamak başka bir güzel. O yüzden bugün böyle biraz aşk ve ayrılık şarkıları üzerine gideceğiz. Balat'tayız. Bu güzel mekandayız. Karşımızda Galata Kulesi görünüyor sanırım. Evet, oralarda. Süleyman'ım, Mustafa'm birlikte türküler söyleyeceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rotamız müzik, İstanbul'dayız ve Balat'tayız. Türkülerimiz, şarkılarımız devam ediyor. Sevgiyle kalın.

neler vaktimiz varken. Efendim hoş geldiniz İstanbul'a. Bugün İstanbul'dayız. Çok heyecanlıyız. Çünkü biz bu dört kişi İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'un müziğini en çok arkadaşlar dile getiriyor. Bazen vapurda, bazen sokakta, bazen biçiminin üstünde. O yüzden onlar sokakların en büyük emektarları. Ama aynı zamanda da çok yetenekli insanlar. O yüzden onlarla rota müzik demek benim için bir gururdur. Çünkü bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarda hep yeni kuşak insanlara yol açma niyetindeydim. Bu da onlardan bir tanesiydi. Emeğinize sağlık. Ne güzel çaldınız. Hoş geldiniz. Hüsnü Arkan'ın söylediği gibi Hoş Geldin adlı eserle ikinci şarkımıza devam ettik. Bundan sonrakiler de bu tarz aşk şarkılar olacak. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden sizlere afiyetler, şekerler olsun. Çaylarınızın demi az olsun, çok olsun. Fark etmez. Gönlünüzdeki sevgi çok olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Sevgiyle kalın.

0: ki sevda değil.
1: Bu benimki sevda değil demiş. Bu da bir Zülfü Livaneli şarkısıydı. Sevda değil. Gerçekten şimdi o da 80'lerin 90'ların bestelerine baktığınız zaman ne güzel içinde böyle anlam yüklü meyanı var, işte arasızı var, işte nakaratı var. Mis gibi akıyor gidiyor. Yani aslında besteleri yaparken farkındaysan okuduğumuz şarkıların çoğu bugünkü şarkılar 90'lardan. Hep böyle bir arasazları var, meyanları var. Böyle türkü gibi aslında.
2: Evet.
1: Bir de türkü gibi. Aynen. Şimdiki şarkımız Dostum Dostum Olsun. Öyle bir yerdeyim ki.

Ne güzel söyledi değil mi? Yokluğundan öldü gönlüm. Demek istediğimiz o aslında Türkiye coğrafyasında yani Anadolu coğrafyasında yetişmenin kaderi bu. Bütün türkülerimizde, şarkılarımızda hep böyle acı, kader, hüzün var. Olsun, bugün kederlenelim, yarın gülelim. Sevdamız büyük olsun. Programımıza devam ediyoruz. Rotamız müzik kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü İstanbul durağımız Balat'tı. İnsanlar sokakta gezerken biz de kendimizce bir şeyler çalıp söylemeye çalıştık diyelim. O zaman programımıza devam edelim.

Akıllar gibi. Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var.

0: Söz yazarı sevgili Ali Çınar hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba sevgili Kayıt Anne izleyicileri. Bir programda daha beraberiz. Davulda Volkan Ektem, Basta Eylem Pelit ve ben Piyanoda Tulu Tırpan. Bugün çok kıymetli sevgili, sizin de çok yakından tanıdığınız bir konuğumuzla sizi ağırlayacağız. İlk parçamız Solo Piyano Çaldım, Mevlana Senfonik Şiiri 2007 yılında bestelediğim isimli eserin 7. bölümüydü. Sema. İkinci parçada Türkiye'de çok tanınan, sevilen, çok da sık Türkiye'de konser vermiş müthiş bir Azerbaycanlı piyanist hanımın Azize Mustafa Zadde'in Always isimli eseriydi.

0: Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün bizimle çok önemli bir konuğumuz beraber. Herhangi bir sıfat yakıştırmak ya da övücü sözler söylemek istemiyorum. Çünkü lafı hemen yapıştırıyor. Şimdi burada toparlayamayabilirim. O yüzden ben tek bir şey söylüyorum. Nükhet Duru. Hoş geldin.
1: Güzel konuştun bunu. Çok güzel konuştun. Hoş bulduk. Sen muhteşem bir
0: Ya çok
1: müzisyensin.
0: teşekkürler.
1: O
0: Çok
1: ruh,
0: sağ ol.
1: o çalarkenki yüz ifaden. Her zaman baktığımda zaten notalardaki sözleri konuşuyorsun.
0: Ya da işte evet yani kendimizce notaların arkasında bir şeyler aramaya çalışıyoruz. Onların kapaklarını kaldırmaya çalışıyoruz. Biz dördümüz de yıllardır çok sayıda diyebileceğim sanırım şarkıcıya, yorumcuya eşlik ettik. Değil mi? Çok büyük isimlere,
1: Evet.
0: yeni başlayanlara, ilk albüm yapanlara, türkü söyleyenlere, hafif müzik söyleyenlere, caz söyleyenlere, rock söyleyenlere, klasik tabii benim yıllarca eşlik ettiğim Christiana Kaiser şimdi Volksoper'in, Staatsoper'in solistlerinden, Belvedere yarışması birincisi, caz şarkıcıları,
1: Ne
0: yani
1: güzel.
0: hayatımızdan bir sürü şarkıcı geçti ve tabii ister istemez her ne kadar kimi zaman kızsak da, kimi zaman bizi kızdırsalar da onlarla aramızda acayip bir müzikal yolculuk, müzikal anlaşma, müzikal birleşme oldu. Yani birbirimize de hep konuşuyoruz. Bak şu söylediğimi şöyle olur, bu böyle.
1: Lafın
0: Yani böyle
1: bittiği
0: şöyle
1: yer
0: bir gücü
1: oluyor,
0: var
1: değil mi?
0: mı sence şarkıcıların? Daha hiçbir şey söylemeden bazı şarkıcılar sahneye çıktığında biz de bunu biliyoruz yani itiraf etmesek de daha iyi çalmaya başlıyoruz. Böyle bir şey oluyor. Bu çok enteresan. Yani o çünkü ne bir şekilde bir geminin yani son parçası yerine konmuş oluyor okyanus açılmadan önce anlatabiliyor muyum? Ve o son parça çok önemli. Yani kimisi limandan bile çıkamayabilir, kimisi biraz açılıp batabilir.
1: Şimdi sen bana bunu ikinci versiyon için söylemediğine de yemin et.
0: Hayır, olur mu? Seninki çok başka. Sen yani sıradan bir tekneyi bile bir transatlantiye çevirebilirsin yani.
1: Canım benim.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Teşekkür
0: Tabii ki
1: ederim.
0: biz o sıradan tekne değiliz.
1: Ben de onu söylemek istiyorum. Şarkıcılar da orkestraya göre kendine bir çeki düzen verir. Ben ise kendi adıma konuşmam gerekirse kendimden çok arkayı dinlerim. Hatta bazı farklı akorlar geldiğinde dönüp bakarım. Ve bundan çok mutlu olur müzisyen arkadaşlarım. Bunu en çok da Cenk'le yaşıyorum. Mesela Cenk bazen beklemediğim öyle bir şey basıyor ki dönüp bakıyorum. O da bunu duyduğum için mutlu oluyor.
0: Ay seninle konuşmak çok güzel. Bana kalsa valla hiç kesmeyeceğim ama herhalde izleyiciler bir
1: Estağfurullah.
0: sonraki şarkıyı da merak ediyorlar.
1: Evet.
0: Beni
1: Benimle bırak. Şimdi benim iki bestecim var. Bu iki bestecim benim hem varoluşumda, şarkıcı olmamda büyük katkıları oldu. Hem de beni en iyi anlayan insanlar olduğundan iki Ali Kocatepe şarkısı, bir Cenk Taşkan şarkısı söyledim. Benimle bırak şimdi söyleyeceğimiz şarkı benim ilk plağım oluyor. Ondan önce bir plak yaptım ama onu plaktan saymıyorum. O zaman 45'lik yapılırdı. Birilerinin bana dayattığı şeyleri söylememek için hemen onu söylemiştim, uydurup. Benim çünkü şöyle bir huyum var çocukluğumdan beri. Bir şeyi istemiyorsam kitabına uydurup yan sokağa sapıyorum. İşte o yan sokağa saptığım ilk 45'liği saymazsak gerçek benim söylemek istediğim lafları ve ilk aşkıma olan itirafım, evet.
0: Tamam.
1: Aman benimle bırak hayatım. Ben çaktım manzarayı
0: İlk aşkını
1: erkenden.
0: söylediğinde bu yani.
1: Evet,
0: Güzel.
1: erkenden ben çaktım
0: Melankoliyle
1: manzarayı.
0: başlıyoruz ve ilk aşkıma benimle
1: Erken emekli oldum diyebilirsin.
0: bırak. Güzel, onların maaşları yüksek oluyor.
1: Evet. Yetenekli ya evladım. İşte
0: Harika.
1: böyle.
0: Çok teşekkürler. Oldu o zaman programımıza beni benimle bırakla devam ediyoruz. Çok teşekkürler.

0: Evet, vallahi bizi çok güzel hallere soktun hem sesinle hem sohbetinle. Biz de sana minicik bir şarkıyla bir hediye vermek istiyoruz. Umarım beğenirsin. Bir
1: Beğenmez
0: Meksika halk
1: miyim?
0: türküsü. El Ciego.
1: Ay.
0: Kör oldum. Aşkınla kör oldum. Vallahi ne diyeyim yani anonsu yaptım ama şimdi piyanonun başına gidip çalacak da çalasım yok. Hala sohbet etmek istiyorum.
1: Ederiz
0: Gittin
1: yavrum
0: mi hiç
1: canım.
0: Meksika'ya?
1: Ya gitmedim, bir orası kaldı. Yani bir orası
0: Ha, o
1: değil,
0: kadar
1: birkaç yer.
0: gezdin
1: Çok
0: yani.
1: gezdim. Evet, çok
0: Ha.
1: gezdim. Ben kendimi buna adadım. Para biriktirip biriktirip yallah giderdim.
0: Adamalı.
1: Evet,
0: İyi.
1: ve yani Allah'ın Afrika'sına bile bir başıma gittim.
0: Gittin.
1: Tabii gittim. Çok seviyordum
0: E,
1: ama
0: o zaman
1: Meksika'yı
0: şimdi
1: çok
0: onu her yeri
1: istiyorum.
0: ayrı ayrı anlat zor da bu kadar yer içerisinde yani şurada yaşasam yaşarım dediğim bir yer hiç gözüne çarptı mı? Yok. Yine de vatanım, yine de vatanım. Vallahi babam da aynısını söylüyor. O da çok gezdi.
1: Başka bir şey.
0: Evet. Çok
1: Başka bir
0: teşekkürler.
1: şey.
0: El Ciego.

0: Şimdi biz de tabii aramızda gülüşüyoruz. Zira senin ne kadar esprili, ne kadar olumlu, ne kadar hayata bağlı, ne kadar yaşamayı seven bir insan olduğunu biliyoruz. Ama şarkı sözlerine ve şarkı isimlerine bakıyoruz. Acaba diyoruz, melankoli diyoruz, beni benimle bırak. Neydi, iyi ki gelmedin mi?
1: İyi oldu gelmedin.
0: İyi oldu gelmedin. Yani acaba... Yani insan bazen karakterinin tersine mi kürek çekmek istiyor bilemiyorum ki.
1: İstiyor tabii hayatım. Benim ayrı kotu durumum var ya.
0: Ayrı kutu.
1: Evet. Böyle burada yumuşak yumuşak giderken ters köşe seviyorum. Eylemcim bana yani kaç bin yıl önceden itibaren
0: Evet.
1: eşlik etmişti. Volkan bütün kayıtlarda sahnede çok az çalıştık ama bütün kayıtlarda neredeyse o muhteşem ritmini kalp ritmi gibi yansıtmıştı kayıtlara.
0: Neden biliyor musun? Çünkü o da çok az davulcudan biri şarkı söyleyen.
1: De bana
0: Şarkıyı söyleyerekten çalıyor. İçinden
1: bunu.
0: şarkıyı
1: Öyle
0: söyleyerekten
1: değil
0: çaldığı için.
1: ya.
0: Davulla şarkı söyler gibi davul çalmak, şarkı söyler gibi bas
1: Çok
0: çalmak,
1: mühim.
0: şarkı söyler gibi piyano. Yani böyle enteresan bir şey var değil
1: Çok
0: mi? Her
1: mühim.
0: enstrümanı öğretirken, her enstrümanın
1: Doğru.
0: cümlelemesi hakkında konuşurken şarkı söylermiş gibi düşünmek örneği
1: Evet.
0: veriliyor. Öyle değil mi?
1: Evet. Senin tuşen için ben konuşmam
0: Hadi.
1: gerekiyor. Sen
0: Allah
1: onlardan
0: biliyor.
1: bahsettin. Olağan dışı bir piyanistsin
0: Çok
1: ve
0: teşekkürler.
1: bu esprin o derin ruhunu biraz kapamaya yarıyor.
0: Sağ
1: Evet.
0: ol, teşekkürler.
1: Arkanda hemen oradan bal gözleriyle bana bakan
0: Evet.
1: can kardeşim benim. Bir tanem Cenk Erdoğan da tanıdığım ve çaldığım ilk günden beri, yani söylediğim onun da çaldığı ilk günden beri vazgeçemediğim bir insan. Ay keşke beraber çalsak bunu.
0: Bunu da bir köşeye koyalım o zaman.
1: Evet yazın,
0: O
1: yazın.
0: zaman ben tekrardan son sen yapmış olmana rağmen son bir defa anons edeyim arkadaşlarımı. Davulda Volkan Öktem, elektrik bastı Eylem Pelit. Bizi kırmayıp tekrardan gelen, bize katılan sevgili Cenk Erdoğan. Gitarlarda diyorum, bir sürü gitarlar olduğu için
1: Evet,
0: hayatında.
1: gitarlar, yaylı
0: Ben senin artık
1: damburlar.
0: adını bile söylemiyorum. Bilen bilsin, bilmeyen de açıp baksın.
1: İster misin ünlü olayım? İster misin ünlü olayım birdenbire?
0: O zaman hangi parçayla bitiriyoruz abi?
2: İyi oldu gelmedi.
0: İyi oldu gelmedi. Görüşmek üzere,
1: Repertuar.
0: sevgiler.

alınmanı isteme. Darılman üzer beni tabii. Sana yalan söyleyemem. Hep sevdim seni. Sen de sığ suları. Sen de korkaklığı. Sen de sevgisizliği sevdim. Açık denizlerden habersiz balıklar. Düşleyemeyeceğin mavileri. Yürüyemeyeceğin köprüleri. Sen de korkaklığı sevdim.

0: Senin aşkın elinden bayıldım ama.
1: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yer bu plaklarıyla devri felek etti.
2: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
3: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünen'le Aslı Olan Şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: Dijital dünya artık sadece bir araç değil, sinsice ilerleyen bir zaman katili ve bilinç işgalcisidir. Dijital bağımlılık, bilişsel faaliyetlerde gerilemeye ve dikkat süresinin patolojik şekilde azalmasına yol açar.
1: Anne, açın da.
2: Birazdan hazırlarım.
0: Aile içi iletişim koptuğunda teknoloji görünmez bir duvar haline gelir. Mavi ışığa maruz kalmak beynin amigdala bölgesinin büyümesine neden olur. Bu bölge saldırganlığın ve dürtüselliğin yönetildiği bölgedir. Dolayısıyla çocuklarımızın kontrolsüz olmasına neden olur. Dijital dünyaya hapsolup gerçekliğini kaybetme.
3: Çocuklar, telefonlardan uzak duralım artık, olur mu? Birbirimize yakın olalım.

0: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
1: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
2: Asırlık ezgiler bugün...

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız Jale için.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var bir konuğumuzda. Kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

Ömer ve Mustafa bu hafta Ilgaz Dağ Milli Parkı'nın konukları. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen milli parklarından biri olan ve eteklerini karaçam, kızılçam, köknar ağaçları süsleyen Ilgaz Dağ Milli Parkı, Kastamonu il sınırları içinde yer alıyor. Ömer ve Mustafa'nın bu haftaki konuğu çok sesli koro sanatçısı, genç müzisyen Cem Buğdaycı.

Kamp demek, macera demek. Kampçıların arabaları çamurlu yollarda bata çıka ilerliyor. Kampçılar, muhteşem yol manzarası eşliğinde keyifli ve maceralı bir yolculuğun ardından Ilgaz Dağı Milli Parkı'na ulaşıyor. Uçsuz bucaksız ormanda kendilerine kamp kuracakları uygun bir yer bulan Ömer ve Mustafa kamp hazırlıklarına başlıyor.

0: Semaver de çay demini alırken Ömer de yemek hazırlıklarına başlıyor. Bugün yemekte testi kebabı var.
1: Şu testiye bir bakayım ya. Bu aldığımız testi bu işe uygun mu Ömer abi? Biz bir yoldan testi aldık ama.
2: Testi bulamadık bu sabah.
1: Şuraya ne çaktınız? Ha, kazık bir şey mi çaldınız? Oraya
2: ağaç çaktım. Su yakmasın diye.
1: Ama buradaki amaç aslında hava alması için. Yani şöyle bunu böyle kullanırsan.
2: Kapama kebabı yapıyorlar.
1: Buradan hava alacak.
2: Altına
1: onun
2: da
1: adı
2: pilav koyuyorlar suyuna. Kapama kebabı oluyormuş.
1: Yani. Evet.
2: Onu başka bir zaman deneriz.
1: Biz ne yapacağız? Bunu böyle yatıracak mıyız pişerken?
2: Yatıracağız.
1: Ya da şöyle.
2: Yok.
1: Yatıracağız. Ha.
2: Yanmasın diye.
1: Güzel bir ortam. Ilgaz'a geldik. Hep hayalimizdi Ilgaz'a gelelim. En son nasip oldu. Ilgaz Milli Parkı gerçekten çok muhteşem bir orman.
2: Çok güzel.
1: Bize böyle bir yer sağ olsun Milli Parklar tahsis etti. Burası galiba böyle bir dinlenme yeri gibi ya da yağmurdan ne diyor? Yağmur barınağı diyor.
2: Burada trekkingçiler yürüyüş yaparken yağmur yağdığı zaman burada sığınıyorlarmış. Hem de manzarası da güzel. Çam ormanın içinde.
1: Bugün de biz sığındık.
2: Bugün de tam bizim işimize iyi yağdı. Çünkü bulutlar dolaşıyor. Evet, her an yağabilir.
1: Güzel bir orman. Büyük bir orman. Tabii Kastamonu Çankırı aralığında. Ankara'ya da yaklaşık 220-230 kilometre mesafede. Günübirlik bile gelinebilecek bir yer. Çünkü yolu da çok düzgün bir yer. Sabah erken kalkıp buraya seyahate gelinip akşam 8 gibi dönülebilir.
2: Evet. Zaten ama kışın kayak için insanların tercih etti. Zaten tabii, tepeye yakınız biz kayak.
1: Evet zirvedeyiz. Sevgili Cem de sen yeni yolda tanıştınız ama ben yine anlatayım. Aslında türkü söyler ama özelliği şeydir. Çok sesli koro sanatçısı. Tenor dediğimiz güzel bir sese sahip.
3: Çok sevindim. Nerede?
2: Kalıp olduğuna gerek yok.
0: Bu haftaki konuğumuz Cem, kamp konusunda oldukça deneyimli. Başlıyor kamp anılarını bizimle paylaşmaya.
1: Evet, biraz hava soğumaya başladı arkadaşlar.
2: Tam yayla havası. Biraz da sis olsa Mustafa harika bir ortam çıkacak.
1: Güzel bir hava var, evet. Cem aslında çok sesli koro sanatçısı ama güzel türküler söyler. Ben de böyle çok farklı arkadaşları sen bilirsin az çok tespit ederim böyle. Cem de öyledir. İlk doğuşunu şöyle ilk tanışımızlığımızı düşünürsen halen işte niye çok sesli korodaki bir arkadaşımız türkü söylüyor diye eleştiriler geldiği halde biz yolumuza devam ettik. Türküler söyledik. Çünkü zaten içinde yüreğinde var değil mi sende de Cem?
4: Kendimizi ifade ettiğimiz yine türkülerimiz. Evet, evet. Yani yaşadığımız toplum olarak hani bu kültürü çocukluğumuzdan beri alıyoruz elimizde.
1: Evet.
4: 6 yaşından beri ben türkü söylüyorum. Tabii. Yani onu nasıl bırakabilirim? Tabii. Yani kendimi ifade ettim.
1: Bir de şey var onun yanı sıra sende kampçılık da var.
2: Ailenle mi gidiyorsun?
4: Evet genelde çocuk, eşim, oğlum var. Bir 5 yaşında oğlum var.
2: Çok güzel.
4: Can Aras. Gittiğimizde de bütün böyle her şeye el atar. İşte ateş yakmam da odun toplar.
1: Çocukken tabii
2: onun
1: eğitiliyor.
2: Onun bilinçaltına yerleşecek. O da kendi yaşamını artık ona göre bizim gibi öyle çizecek.
1: Tabii.
2: Benim yaklaşık 38 sene oldu. Benim de köy hayatımda işte yazın köye giderdik tatillerde. Orada doğayla çiçeği olduğumuz o bizim içimizde bir ufku oldu. Öyle kaldı. Yavaş yavaş ondan sonra avcılıkla başladım. Offroad derken Türkiye'nin hemen hemen her tarafında kamp yaptık. Mustafa biz muhabbet yapıyoruz ama biz seninle
1: yemeği unuttuk.
2: Yemeğe bakalım.
1: Evet. Cem ya, sen şu şeyleri buraları hallet o zaman. Ya tamam. Yemeğimizi hazırlayalım.
2: Sen sofrayı hazırla.
1: Yemekte gene konuş.
2: Hadi bakalım Mustafa'yla ben geri gelirim.
1: Yanmasın bizim yemek ya. Bu arada tabii sohbete daldık.
0: Açık hava, bol oksijen ve testi kebabının kokusu kampçılarımızın karnını iyice acıktırıyor. Ilgaz Dağı'nda hava kararmaya başlarken Cem güzel bir türkü seslendiriyor.

0: Soğuk geçen gecenin ardından kampçılar yeni bir güne uyanıyor. Keyifli bir sohbet devam ederken Ömer kahvaltı hazırlıklarına başlamış bile. Bugün kahvaltıda enfes bir mıhlama var.
1: Güzel bir kahvaltı hazırladık sevgili Cem.
2: Evet.
1: Erken kalktık biz bugün. Sen biraz uyudun sanki. Birazcık.
2: Yani
1: gece mi uyuyamadın yoksa?
2: Gece birazcık ısırdı soğuk beni. Biraz demliydi.
1: İlk kez araç üstü çadırda yattın. Normalde karavanda yatıyordun.
2: Yani evet benim karavan benim de aslında çadır araç üstü açılıyor biliyorsun ki.
1: Pop-up
2: tavan.
1: Evet, evet.
2: Ama buranın tabii ki birazcık da sonbaharla da alakalı herhalde. Biraz daha rakım da yüksek
1: evet.
2: Olunca birazcık böyle...
1: Sabaha karşı uyudun sen de.
2: Evet, evet.
1: Öyle diyelim.
2: Onu
1: ya
2: oradan
1: şimdi
2: çıkardım.
1: Kampta böyle çok tabii konfor aramıyoruz. Yani evdeki gibi bir yatağın ya da bir yastığın olamayabiliyor bazen.
2: Elbette canım.
1: Hava sert olabiliyor, yağmur yağabiliyor işte yüksek rakımlı yerlerde. Çok biz de öyle her defasında mışır mışır uyumayız. Öyle mi Ömer abi?
3: Ama tabii dediğin doğru da Cem evdeki kahvaltının daha iyisinin garantisini verebiliyoruz.
1: Ha onu veriyoruz.
3: Bizim işimiz kahvaltı. Kahvaltıyı daha da bir şekilde en güzelini yaparız.
1: Mesela ne yapıyorsun bugün?
3: Bugün size mıhlama yapacağım.
1: Ankara'ya
3: bir de sabah erken kalktım turşu kavurdum size bak. Bizim Karadeniz'in fasulye turşusu.
2: Evet. Harika. Bilirim.
3: Kahvaltıda da güzel yeniyor.
1: Öyle alalım birazcık.
2: Peynir ne peyniriydi? Özel bir peynir mi?
3: Ya bu kolot diye geçiyor. Biraz kolotu ben dildim. Daha rahat erisin diye. Bunu ben hem kuymakta kullanıyorum. Hem de mıhlamada kullanıyorum.
1: Evet. Şimdi doğada dediğim gibi yani çok yalnız olmuyor. Tedarikli olmak lazım. İşte hep böyle bir kamp bıçağın olur. Bir düdüğün olur. Düdüğün var mı mesela cebinde? Düdük.
2: Yok. Ya onu almadım.
1: Bir düdük
2: mesela.
1: Çok önemlidir evet, mesela.
2: Çok önemli.
1: Sesinin ulaşamadığı bir yerde düdük çalmak önemli bir harekettir. Telefon çekmez. İşte bayır aşağı yürüyoruz. Benim başıma geldi mesela bir tökezlendim. Ayağımı burktum. Yürüyemez hale geldim. Evet. Ya da bacağını kırdım bir şekilde.
2: Kimse doğru. Sesini duymaz. Ne
1: evet. Bir düdük var. Olacak.
2: Bir de AFAD uygulaması var. Benim telefonumda var. O da çok güzel bir uygulama.
3: Bu telefon çektiği zaman, çekmediği zaman çalışıyor mu?
2: Evet, çekmediği zaman da bir sinyal gönderebiliyorsun, mesaj atabiliyorsun.

0: biliyorsun gibi bir özellikleri var. O bayağı da bir geliştirildi sanırım. Yani onu da tavsiye ederim.
1: Ilgaz'da Milli Parkı, doğada yürümeyi sevenler için de tercih edilen bir yer. Yürüyüşe çıkan gençler, kampçılarımıza rastlıyor.
2: Kampçılık var mı sizde de? Kampınız var mı aşağıda geldiğiniz tarafta? Yahut da sırf yürüyüşe mi geldiniz?
3: Yürüyüş için geldik, sizi
2: gördük. Öyle mi? Biraz yürüyelim, sohbet ederiz.
3: Öyle mi? Siz ne taraftan geliyorsunuz?
2: Biz Ankara'dan geliyoruz. Ankara'dan 2 günlüğüne geldik. Kampımızı yaptık.
3: Şansınızda hava iyi düşünüyorum.
2: Havaya da baktık, kontrol ettik.
3: Yağmurlu görünüyor ama çok ciddi derecede yağmadı.
2: Yağmadı. Akşam bir 3-5 dakika aktı, hafiften ıslattı. Milli Parkların çok güzel bir hizmeti. İşte yürüyüş rotalarına ne kadar gideceğimiz, nereye gideceğimiz tabelalarını koymuşlar. O da benim dikkatimi çekti. Bir de burayı bilgilendirme levhaları asmışlar. Çok güzel. Buradaki tehlikeli olacak olaylardan bahsetmişler.
3: Herhangi bir tehlikeyle karşılaştınız mı şu an?
2: Yok. Öyle bir şeyle
3: karşı. Gece geldik dedin.
2: Gece geldik ama Mustafa bu taraftan gidelim.
4: Yine de öyle tek başına gezmemek lazım. Yani birkaç kişi. Zaten telefonlar çekiyor burada. Çok bu şeyde iletişimde sorun yok ama. Ormanda, dağda, kampta çok fazla öyle tek başına. 2 kişi de belki az, 3-4 kişi olmak lazım yürüyüşlerde. Değil mi?
2: Evet. En az 3 kişi olmak gerekiyor işin özü. Bir de bir yere giderken muhakkak milli parklar olur veya jandarma olur. Biz şu bölgeye gidiyoruz, şuradan şu saatte çıktık. Muhtemelen bu saatte geri döneceğiz diye bir bildirmek gerekiyor. Genç trekkingçisiniz yahut da yarın bir gün gene kampçı olacaksınız. Sizden ricam, yani doğayı temiz tutalım, tutturalım. Bununla ilgili de bizim kendi sloganımız var. İşte Mustafa, ben oturup muhabbet sohbet esnasında doğada ayak izimizden başka bir iz bırakmayalım diye bir kendimize bir slogan edindik. Biz geldiğimiz ortamı en son sigara izmaritine dahi hepsini toparlar, temizler, poşetler yanımıza alır, şehirde çöpe atarız.
4: Sonra onları yürüyüşlerle baş başa bırakalım. Evet, buradayız.
1: Ilgaz'ın eşsiz manzarası insana ilham veriyor. Mustafa ve Cem bu güzel manzara karşısında başlıyor türkü ziyafetine.

0: Eyvallah, teşekkür ederim.
1: Macera ve türkülerle dolu iki güzel günün ardından Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndan ayrılma vakti geliyor. Ilgaz'ın görkemi, yüceliği ve eşsiz doğası yeni kampçılarını beklerken Ömer ve Mustafa biriktirdikleri unutulmaz anılarla yeni maceralara doğru yol almaya devam ediyor.

halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, Türkiye'nin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas, Ayhan Aydın'ı

0: bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan.
1: Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

Kulaklarımıza yer etmiş şarkılar, şarkıcılar, görüntüler. TRT Müzik'te Siyah Beyaz başlıyor. Kah güldüğümüz, kah ağladığımız, kah kahramanlarıyla birlikte maceradan maceraya sürüklendiğimiz unutulmaz Yeşilçam filmleri. Mahalle arası sinema salonlarında, yazlık bahçelerde, beyaz perdenin bizi içine çeken büyülü dünyası. Ve o filmlerin adeta bir eş, bir dost, bir akraba gibi benimsediğimiz oyuncuları. Bugün Siyah Beyaz'da Yeşilçam'dan tanıdığımız isimler şarkı söylüyor.

İşte Yeşilçam'ın altın çocuğu Göksel Ersoy. Türk müziği bestekarı Yesari Asım Arsoy'un yeğeni olan Göksel Ersoy, siyah-beyaz filmlerden siyah-beyaz ekrana transfer oluyor ve bu defa oyuncu olarak değil, şarkıcı olarak karşımıza çıkıyor.

yanmalar Yeşilçam melodramlarının vazgeçilmez klişeleriydi. Yeşilçam'da melodram filmleri deyince akla ilk gelen yönetmenlerden biri ise Ülkü Erakalın'dı. Ülkü Erakalın bu kez bir filmiyle değil, bir şarkısıyla titretiyor gönül telimizi. Mektuplar yazdım, yırttım.

Yeşilçam'a adım attığında henüz 13 yaşındaydı. Babası Lütfi Güner'i müzisyendi ama o sinemayı seçmişti. Yeşilçam'ın en popüler yıldızlarından biri oldu ama müziği de ihmal etmedi. Şimdi sırada Selma Güner'i var.

Siyah Beyaz'da bugün Yeşilçam'ın Yıldızları şarkı söylüyor. İşte şimdi de 1982 yılından bir şarkısıyla Sezer Güvenirgil geliyor ekranlarımıza. Ekran

Uzun yıllar sinemayla müziği bir arada yürütmüş, yanı sıra çok sayıda film müziğine de besteci olarak imza atmış bir isim var şimdi sırada. Bora Ayanoğlu.

tıpkı Bora Ayanoğlu gibi sahneye ilk kez tiyatro oyuncusu olarak adım atmış bir başka isim var şimdi sırada. Işıl Yücesoy. Yeşilçam döneminde çok fazla sinema filminde görmediğimiz Yücesoy, son yıllarda rol aldığı filmler ve dizilerle adından sıkça söz ettirdi. Bu vesileyle Işıl Yücesoy uzun yıllar ara verdiği müziğe de geri döndü.

İşte yine tiyatro sahnesinden, sinema perdesinden ve televizyon ekranından aşina olduğumuz bir yüz, bir ses, bir isim. Siyah beyazda şimdi Ayla Algan var.

0: Dietmar, Dietmar, uy benim kör oğlum. Dietmar, Dietmar, gel, gel yanıma yanıma, gel, gel. Dietmar, Dietmar, Demet, Demet, gel, gel. Başındaki yarmanı sen verdin parasını. Dietmar, Dietmar, Dietmar.
1: Yeşilçam'da bir de çocuk oyuncular vardı. Ayşecik, Ömercik, Sezercik gibi. Parla Şenol da sinemaya çocuk oyuncu olarak adım atmıştı. Müzisyen Armağan Şenol'un kızı olan Parla Şenol, zaman içinde müzikten de uzak kalamadı. Bir dönemin çocuk yıldızı Şenol, çocuklara seslendiği şarkısında "Bir zamanlar sizin gibi ben de çocuktum" diyor ve adeta artık büyüdüğünü ilan ediyor.

0: senin aşkın elinden bayıldım ama.
1: Celal Bey o bölgeyi Doğu ve Güneydoğu hatta birçok yeri bu plaklarıyla devri felek etti.
2: Ben dilimin yeşili aman aman ben kaybettim.
3: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

0: gibi. Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te. Ya.

0: Zirvedeki Türküler programına hoş geldiniz. Aycan, bugün memleketindeyiz, Rize'deyiz. Yüksek rakımlara çıkacağız diyeceğim ama zaten yüksek rakımlardan hiç aşağıya inmedik. Ama balıyla çok ünlü bir yayladan bugün sizlere sesleneceğiz.
1: Bugün yolculuğumuz Anzer Yaylası'na olacak. Birbirinden güzel köy manzaraları eşliğinde Anzer Yaylası'na doğru yola çıkıyoruz. Ve sizler için hazırladığımız güzel türküleri seslendireceğiz.
0: Sadece Anzer Yaylası'na çıkmayacağız. Bir de Alcağal Gölü'ne çıkacağız. Ki Alcağal Gölü zaten enfes bir manzara. Şu anda çok heyecanlıyım. İnanıyorum ki sen de aynı duygulara sahipsin.
1: Evet, o zaman hiç vakit kaybetmeden yola çıkalım.
0: Haydi. Evet Aycan, bugün yol bizi nereye götürüyor?
1: Evet Merve'cim, bugün güzel bir güne uyandık. Biraz yolumuz uzun ama güzel. Anzer Yaylası'na yola çıktık. Rize'nin İkizdere ilçesine ait güzel bir yayla olan Anzer Yaylası'na doğru yola koyulduk.

0: 3 ile komşu olan bir yere gideceğiz bugün. Trabzon, Bayburt ve Erzurum'a sınır komşu olan bir bölgedeyiz. Hatta böyle ayağını bir adım attığın zaman Trabzon, işte soluna döndüğün zaman Bayburt, sağına döndüğün zaman Erzurum'a sınır olan bir yaylaya gideceğiz. Ve işte Anzer Yaylası'nın da yukarısına çıkacağız aslında, tam zirveye doğru. Evet. Anzer Yaylası balığıyla çok ünlü gerçekten. Hatta zor da bulunuyormuş, şifa niyetine kullanılan bir bal.
1: Evet.
0: Bu kadar ünlü olmasının, bu kadar şifalı olmasının sebebi var mı biliyor musun?
2: Anzer balının çok meşhur olmasının sebebi burada dünyada eşi benzeri bulunmayan çiçeklerin olması.
0: Endemik
2: yaklaşık etsinler. Endemik, evet, endemik 77 tane özel tür var burada. Sadece Anzer bölgesinde, Anzer yaylasında var. Başka hiçbir yaylada yok. O çiçeklerden beslenen arıların ürettiği ballar Anzer balı olmuş oluyor işte. En meşhur bal o olmuş oluyor. Merve, şimdi Avcıal Gölü'ne gideceğiz.
0: Evet.
2: Fakat orada sadece Avcıal Gölü yok. O tepelerde Yedi Göller denen bir alan. Orada bazı yüksek tepelerin aralarında böyle ufak ufak uzun gölleri varmış. Hatta bir tane ismi dipsiz göl olan bir göl varmış. Fakat zamanımız kalır mı bilmiyorum. Oralara gidemeyiz herhalde. Biz şimdi Avcıal Gölü'ne doğru gidiyoruz. Ama ilk fırsatta bence diğer gölleri de görmeliyiz.
0: Ya evet, aslında şey, gitmişken böyle hani yöre halkından da sonra muhabbet edince işte şurası da vardı, buraya da gidin, burası evet. da vardı, buraya da gidin deyince içimde kalıyor sahiden benim de. Böyle tamamlamadan geri dönüyoruz. Umarım

0: aramızda yine birbirinden güzel yöre türküleri var.
1: Evet. Özellikle bir tanesi Anzer yaylasına ithafen yazılmış Anzer balı türküsü.
0: Şöyle bir küçük giriş yapmak geldi içimden.
2: Yağmur yağ, yağmur, yağmur yağ, yağmur. Çayların üzerine, çayların üzerine.
3: Vuruldum yan ayırım, vuruldum yan ayırım. Ayşem'un gözlerine, Ayşem'un gözlerine. Baharda filizle nur,

0: Zirvedeki Türküler programında bugün sizlere Anzer Yaylası'nın en yüksek noktasından seslenmeye çalıştık.
1: Aycan, bugün gerçekten tam da programımızın hakkını vererek en zirveden 3000 metreden seslendik ve Alcaal Gölü'nün önünde birbirinden güzel yöre türkülerimizi seslendirdik.
0: Bundan sonra gideceğimiz yaylalarda daha yükseğe çıkacak mıyız Merve? Ben çok merak ediyorum. Sürpriz olsun o zaman izleyenlerimize. Bir sonraki programda başka bir macerada görüşmek üzere.
1: Türkülerle kalın.
0: Hoşça kalın.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız

0: Hepiniz neydi o şarkıya? Hoş geldiniz. Bakalım bu bölümde hangi hatıralara uğrayacağız? Hangi sanatçıları ve şarkıları anacağız? Neydi o şarkı? Başlıyor. Türk pop müziğinin minik serçesinden bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. 90'lar esintisi yaşatan bir şarkı. Sözleri Sezen Aksu'ya ait. Müziği ise Sezen Aksu ve Mithat Can Özer. Yani Sezen Aksu'nun oğlu. Sanıyorum bir sanatçı için muhteşem bir şey olmalı. Oğluyla aynı desteğe imza atmak. Keza klip de çok akılda kalan bir klipti. Öyle hatırlıyorum Özgür.
1: Kesinlikle. Benim de çok aklımda birebir minyatürü yapıldı diye hatırlıyorum. Hatta minyatürün içinde bir hayat var. O hayatı görüyoruz biz akışını. Sezen'i de görüyoruz orada. Gözlüğünü de görüyoruz. Şarkı klibiyle de bizi aldı. Aynı zamanda ben o intro beni benden alıyor.
0: Muhteşem.
1: Ya bazı introlar olur ya, alır seni götürür.
0: Ve şarkıdan bağımsız bir beste gibi duruyor, değil mi?
1: Evet.
0: O dönemlerde öyleydi zaten.
1: Evet.
0: Şarkılardan bağımsız introlar yazılırdı.
1: Evet.
0: Hadi dinleyelim o zaman.

Bu şarkı tam da kaseti başa sarıp sarıp dinlediğimiz şarkılardan biri. Aşkın Nurengi'den duymaya aşina olduğumuz Geceler Düşman. Daha sonra Gülay, Ümit Yaşar gibi isimler de seslendirdi şarkıyı. Şarkının yılı 97, Kara Çiçeğim albümünden. Hadi hep birlikte seslendirelim.

0: Sezen Aksu'nun Günümse albümünden bir şarkı dinleyeceğiz şimdi yine. Albümün en hareketli şarkılarından biriydi. Hadi bakalım. Sözleri Sezen Aksu'ya, müziği Uzay Hepari'ye ait bir şarkı. Bu şarkı hayatın zorluklarına karşı bir direniş anlamı taşıyor. Aynı zamanda da sanki dansa davet ediyor. Şarkının galiba maxi single'ı falan çıkmış diye biliyorum ben o yıllarda. Doğru mu biliyorum?
1: 92 senesinde Almanya'da aynı şarkının 4 versiyonu, hatta bir tanesi enstrümantal olarak yayınlanmış. Finaldeki hatta akapella bölümde de Seden Gürel, Levent Yüksel ve Sertab Erener'in vokalleri var. Gerçekten o dönem için fenomen olmuş bir şarkı. Hadi çalalım bence.
2: Peki akapella kısmını biz de yapmayı deneyecek miyiz?
0: Tabii ki. Bence denemeliyiz.

0: Şimdi çok eğlenceli bir şarkıyla devam ediyoruz programımıza. Hakan Peker'in 95 yılında çıkardığı albümünden bir şarkı. Söz ve müzik Hakan Peker'e ait, Ateşini Yolla Bana. Dans pistlerinin unutulmaz şarkısıydı. Hakan Peker'in müzisyen kimliğinin yanı sıra dansçı oluşunun da bunda etkisi büyük.
1: Bu arada bu şarkı futbol taraftarlarının da çok sevdiği bir şarkı. Yıllardır tribünlerde, gollerden sonra, devre aralarında hala çalınıp söylenir. Dilerseniz hemen çalalım.

Şimdi çok güçlü bir yorumcunun şarkısıyla devam ediyoruz programımıza. Fırtınalar. Sözleri Aşkın Tuna'ya, müziği Feyyaz Kuruş'a ait bir şarkı. Bir aşkın dalgalı hikayesini anlatıyor. Adından da anlaşıldığı üzere Fırtınalar. Hadi gelsin.

Bir 90'lar yolculuğundan daha dönüyoruz ama yolculuğumuz daha sürecek, devam edecek. Ben size birbirinden değerli arkadaşlarımı yeniden tanıtmak isterim. Vasta Murat, davulda Burak, gitarda Tolga, klarnetiyle ve vokaliyle bana eşlik eden

0: Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algüloflas.
1: Harmana dökmeden yazdım gidiremem.
2: Semra Algül.

0: Sizlere Üstad merhum Muhlis Akarsu'dan bir türküyle merhaba dedik. Bugün dost yaralanmış dedik. Zamaneyi açtık efendim. Ne diyorsun sevgili Uğur?
1: Evet, açtık gördüğünüz gibi zamane açıldı.
0: Evet.
1: Muhabbet açıldı. Ve tüm değerli zamane ekibi burada sizlerle birlikte efendim. Seyircilerimizin karşısında sizlerleyiz efendim. Çok sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz zamaneye.
0: Evet. Koca Yörük, nereye gidiyorsun?
1: Sen bana bırakırsın mı her yere giderim. Yani öyle bir...
0: Aa, doğru, sana yetişmek çok zor ama
1: Teşekkür ederiz.
0: sen bir söyle bakalım rotamızda nerelerde?
1: Şimdi bugün ilk olarak Balıkesir Sındırgı'ya gideceğiz efendim. Meşhur Sındırgılı kardeşler, bilenler vardır belki o bölgenin üstatlarından. Ali ve Abdullah Akgün'den Haccam çaylar yaptın mı diyeceğiz önce. Onu demeden önce de çok uzak değil, Uşak'tan, Banaz'dan misafirlerimiz var. Halk Eğitim Merkezi aramızda.
0: Hoş geldiniz
1: Sağ
0: efendim.
1: olsunlar. Bu hafta bizleri yalnız bırakmadılar, oradan geldiler. Bu eseri de onlara hediye etmiş olalım yakın bölge kültürü olarak.
0: Armağan olsun.
1: Sağ olun. Sındırgılı kardeşlere de buradan selam yollayalım. Ve bölgeye, tüm bölgeye selamlar gönderelim efendim. Tabii Haccam Türklerde olmazsa olmaz. En fazla geçen isimlerden biri, kız isimlerinden biri Haccam. Özellikle Ege yöresinde bakarsanız Haccam çok fazla geçer. Tüm Haccalara hediyemiz olsun bu. Aramızda varsa bilmiyorum Hatice'ler. Arkasında

0: da Orta Anadolu diye geçiyor. Pınar'ın başında Destin varmış. Ama ben küçükken Burdur köy düğünlerinde de bunu duyardım hep. Yöresi artık Türkiye'ye mal olmuş bir türkü diyelim. Pınar'ın başında Destin varmış diye. Türküyü de arkasına bağlayalım bakalım efendim. Şöyle gımıldanmak isteyenler de yerinde şöyle hafifçe gımıldanabilir. Sıkıntı yok.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Haydi çalalım söyleyelim.
0: Bir ki, bir ki, bir ki, son ki.

Sinirli'ye, Kütahya, Balıkesir'e, Manisa'ya, her yere selamlar. Şimdi başında kısa bir intro var. Onlar kendi işlerinde hallediyor onu. Biz karışmıyoruz şimdi. Haydi bakalım.

0: Teşekkürler, sağ olun. Allah kimseyi sevdiğinden ayrılmasın. Kimseyle de muhabbetini sona erdirmesin efendim. Benim çıkardığım sonuç bu türküden. Sağ olun, var olun.
1: Eyvallah, yaşa koca yörük. Efendim, nasıl gidiyoruz? Her şey yolunda mı? Süper. Şimdi ben Deniz bir eser seslendireceğim. Pardon, iki eser seslendireceğim. İlki Musaroğlu Üstad'dan gelecek. Dağların ardında kuzum, derdimiz gizlidir bizim diyeceğiz. Arkasından da böyle yine yerimizde fıkır fıkır oynayabileceğimiz, tempo tutabileceğimiz çok güzel bir türkü var. Dam başında sarı çiçek, Feridem diyeceğiz efendim. Bizlere eşlik ederseniz çok seviniriz. Sağ olun.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum.
0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim.
1: Tüm orkestranın eline sağlık.
0: Hadi bakalım.
1: Arada dertleniyoruz, arada evet. Oynuyoruz. Bizim bütün türkülerimiz dertli, sözleri dertli aslında. Bazen o dertli türküleri bakıyoruz oyun havası olmuş. Bir şekilde sindirmek için oyun havası olarak da böyle düğünlerde oynuyoruz. Bakarsanız şimdi dam başında sarı çiçek değil mi sırada?
0: Evet, bunda da bir ayrılık var ya da
1: sözleri
0: işte
1: dinlesek hepsi dertte ağlarsınız sözleri. Ama işte Anadolu böyle. Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım o zaman biraz hareketlenelim.

0: Eyvallah.
1: Ellerinize sağlık canlar.
2: Harika. Ürgüp'e uzanmış olduk. Refik Başaran ustayı da rahmetle anıyoruz efendim. Ürgüp Nevşehir türkülerinin üstadı.
0: Ruhu şad olsun.
2: Hatta Kayseri'ye kadar uzanan bir üstad. Ondan sonra da diğer bir üstada geçelim efendim. Türküleri gerçekten Anadolu'da dilden dile yayılmış ustalarımızdan birisi. Aşık Ali Nurşani ustamızdan bir eser gelecek şimdi. Kendisine buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Bir alkışlarınızla şöyle. Ve değerli oğulları Engin Nurşani'yi rahmetle anıyoruz.
0: Evet.
2: Ondan da dinlediğimiz bir eserdi.
0: Çok kıymetli bir üstadı genç yaşta kaybettik. Ruhu şad olsun. Çok da severek dinlerdim ben de Uğur. Bu türküyü de onun ruhuna gönderelim, armağan olsun. Çok da belki biliyorsunuz, ben anons edeyim mi?
1: Olur, olur tabii ki.
0: Zaman mı hızlandı, vakit bir başka.
1: Evet.
0: Geceyi kaybettim, günler yabancı.
2: Dilimiz döndüğünce söyleyeceğiz. Bu türküyü de benden isteyen değerli kardeşim, dostum Sadık Kılınç'a da buradan selamlarımı gönderiyorum.
0: Selamlar.
2: Hep beraber söylüyorduk. Sana. Dedi ki bunu benim için okur musun? Ona gelsin.
0: Haydi bakalım. Arkasından bir şey söyleyecek misin?
2: Bakalım, sürpriz olsun o da.
0: Haydi bakalım. İstiyorsan bozayım sürprizi, söyleyeyim.
2: Yok,
0: ya.
2: Yok, bozma.
0: Peki.
2: Olmaz.
0: Tamam.
2: Yani sürpriz derken yani bir türkü tabii ki de. Sürpriz olsun. Bugün öyle içimden geldi, sürpriz olsun dedim.
0: De hadi bakayım.
2: Son. 2. 3.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler efendim. Şimdi bir halay moduna geçeceğiz. Tabii bu da olduğunuz yerde halay çekebilirsiniz. Çekmek isteyenler varsa
2: buyursunlar.
1: Biz bekleriz. Bak

0: Bakarız yani buradan halayı da görerek çalarız. Böyle oynayanlar, gımıldananlar oldu mu biz çalmayı çok seviyoruz yani. Enerjimiz 5 katına çıkıyor. Öyle düşünün. Olduğunuz yerde şöyle halay çekebilirsiniz efendim.
1: Vallahi eve melek olarak gidersiniz. Çekin.
0: Evet. Zaten meleksiniz ya, öyle sıkıntımız
1: Haydi
0: yok.
1: bakalım.
0: Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Umut?
1: Ben hazırım.
0: Ama Esla yapacaktın ya.
1: Ben
0: Hiç
1: hazırım.
0: hazır gibi durmuyor.
1: Ben hazırım.
0: Haydi bakalım. Tezi nesini hazırlamamış
1: Sen
0: şimdi
1: say.
0: biliyor musun?
1: Ben hemen girerim.
0: Haydi bakalım. Son. 2. 3.

0: Teşekkürler. Bu halay spontane oldu. Bu yoktu. Provada falan almadık bunları. O yüzden hatalar olduysa affola efendim. Nasıl geldi oraya? Teşekkürler. Ama ben şöyle düşünüyorum. Siz bu spontane şeyleri seviyorsunuz zaman dedi. Öyle çalışılmış şeyleri sevmiyorsunuz değil mi? Doğru mu?
1: Böyle irticalen içimizden geliyor bazen.
0: Sağ olun. Önemli olan doğal olmak. Gönlümüzden estiği gibi böyle geldi. Değerli üstadlara. Efendim? Bugün sen gımıldandın yeter işte bize.
1: Halayda gımıldanmadın mı ya? Halayda gımıldanı verdik işte.
0: O farklı gımıldanacak anladım ben onu.
1: Bir başka programda da gımıldanı
0: efendim
1: veririz.
0: Şöyle üstadlara alkışlar sırayla.
1: Ellerinize sağlık. Evet. Nasıl, güzel gidiyor muyuz? Her şey yolunda değil mi?
2: Eyvallah.
1: Efendim şimdi Mersin Mut'a doğru gidiyoruz. Şu dağların yükseğine erseler diyeceğiz. Arkasından da hemen Sivas'a geri döneceğiz. Hacı Lobası diyeceğiz. Hep beraber çalar söyler miyiz? Hadi bakalım.

0: Sağ olun, var olun. Ağzına sağlık. Ellerinize sağlık. Hadi bakalım.
1: Şimdi Umut, kendi memleketine gidiyorsun diye düşünüyorum ben.
2: Tabii, Sivas'ta benim memleketim sayılır yani.
1: Sayılır derken?
2: 2011'den beri öyle.
1: Peki.
2: Epeydir de evliymişim. Yani yaşıma göre çok.
1: Ama şimdi şöyle de bir söylenti var. Tabii bu söylentiler sürekli bize geliyor. Tokat Yaylası türküsü aslında Kayseri'nindir, Hunat Mahallesi'dir.
2: İşte.
1: Haceli Obası ile ilgili Kırıkkale'nindir diye söylentiler var. Buna biz karar veremeyiz efendim. Bu tarihsel bir süreç.
2: Evet.
1: Ama Kırıkkale'de de Haceli Obası olarak geçen bir eserimiz diye düşünüyorum. Hı-hı. Tabii ki repertuara Sivas olarak girmiş. İhsan Öztürk hocamız. Evet.
2: Derlemiş,
1: kaynaklı getmiş, repertuar almış.
2: Evet.
1: O konuları biz bilemiyoruz. Hani siz bize bu aslen şuradan türküsüdür yazdığınız zaman
2: aslında şey
1: ona müdahale olma şansımız yok. Tarihsel 100, 200, 300 yıllık, 400 yıllık türküler, varyant. Zaten Sivas'ta Kırıkkale'nin adı arası çok uzak, Kırşehir'in arası çok uzak yerler.
2: Değil.
1: Değil.
2: Biz Sivas'a derleme çalışmalarına gittiğimizde de sevgili abimiz Mehmet Erdoğmuş'la da bir araya geldik. Bu türküyü kendisi de Sivas'tan olduğunu, hatta kendisi de kaynak kişilerinden bir tanesi, bunu doğruladı. Ama şimdi şöyle bir şey var efendim. Türküler insanlar gibi, canlılar gibi yaşıyorlar onlarla.
1: Geziyorlar.
2: Geziyorlar. Bunlara hani bu bizimdir, bu sizin değildir demek çok da doğru değil zaten. Kimin gönlünden geçiyorsa, kim o türküyü kendi gönlüne sığdırıp kendinden bir şeyler bulabiliyorsa, türküler hepimizin ortak paydaları.
1: Evet.
2: Dolayısıyla şu şura türküsü, bu bura türküsü diye çok fazla sınırlandırmaya gerek yok.
1: O türküye en çok kim sahip çıkıyorsa efendim o türkü oranındır bence.
2: Evet.
1: Ben öyle düşünüyorum.
2: Hadi bakalım. Haceli Obası'nı söyleyelim.

0: Ağzına sağlık Umut'cum.
1: Eyvallah. Şakir ne yaptın öyle sonda ya?
0: Şakir öyle şeyler yapar.
1: Ne yaptın hiç bugün sesin çıkmıyor.
0: Şimdi ben seyircileri arada seyrediyorum. Yarısı Şakir'e bakıyor, yarısı bize bakıyor. Ne edecek acaba diye.
2: Abi bize...
0: Uzaklaşıyor iyice. Tabii bu taraftaydı. Bugün bu tarafa geçti.
2: Ben bir sene daha yakınım sana.
0: Yakınsın doğru.
2: Bak Berat abi bak Taner'e gitmiş. Abi beni görüyorsun değil mi?
0: Ya abi adam göndermişsin köşelere. Kendin ortaya çıkmışsın.
2: Olsun abi biz köşeleri vururuz. Ederse.
0: Bunun hazırlanması bile bir saat sürüyor. Davulu oradan bir şeyler çıkarıyor. Süpürge art arasından bir kaşık çıkaracak. İşte böyle bir Şakir. Adıyla uyumlu.
2: Sağ ol.
0: Efendim... Biz şimdi repertuarı hazırlıyoruz. Daha bir dakika falan tutmuyoruz biz. Hani programı dolduruyoruz ama şimdi ne yazık ki dakikamızda eksiklikler var. O yüzden normalde son eserimize gelmiştik. Final türküsünü söyleyecektik sizler için. Ben şimdi bir istek isteyeyim Umut'tan. Umut'la beraber biz onu artık provasız irticalen çalalım diyorum Umut. Olur mu?
1: Vallahi ben çalarım. Hadi gönder gelsin.
0: Hepinizin bildiği bir türkü.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız Jale için.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünen'le Aslı Olan Şarkılar bu akşam TRT Müzik'te.

0: akşamlar gibi.
1: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz.
0: Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem.
1: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
0: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
0: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te. Ya.

0: Bu nasıl mestanelik?
1: Ya efendim ya.
0: Bu nasıl meyhane?
1: Şimdi bu Hacı Arif'in şarkısı, malumunuz efendim. Hani daha evvel dinletmiştik zannederim Bekir hocamızdan. Meyhane mi bu, bezmi tarabhane-i cem mi diye bir
0: Evet.
1: meyhane şarkısı. Ya yani meyhaneli şarkı. Ona büyük meyhane diyorlar eskiler. Bu şarkıya da küçük meyhane, yani Hacı Arif'in küçük meyhanesi diyorlar buna da.
0: Tabii nasıl bir meyhane?
1: Ya muhakkak.
0: Gerçekte tabii bunun bu
1: Eyvallah.
0: hikmet sayfasında bakıldığı zaman buradaki meyhane
1: Ya.
0: gerçek hikmetin serdedildiği, feyzin ve bereketin insanların
1: Ya.
0: dünyada kemalat noktasına yürüyen insanların toplandığı meclistir aslında.
1: Eyvallah. Öyledir tabii.
0: Yani bu mestanelik de sözün sarhoşluğudur beyim.
1: Ya.
0: Sözdeki hikmetin sarhoşluğudur.
1: Sohbet.
0: Yoksa bu bildiğimiz içki manasındaki içilen sarhoşluğun insana açacağı bir feyiz kapısı yok.
1: Muhakkak. Muhakkak efendim.
0: Bu sözün ve hikmetin insanlar üzerindeki vermiş olduğu o etki ve o sarhoşlukla alakalı söylenmiş bu güzel sözler. Burada hepsi böyle kinayeli söylenmiş sözler. Yani
1: Eyvallah.
0: bunu anlamak için de biraz
1: Şimdi efendim
0: emek
1: malumunuz
0: çekmek
1: bu
0: lazım.
1: böyle sözler için şöyle bir benzetme yaparlar. Eski halıya benzer derler bu.

0: sözler. Yani vurdukça tozur.
1: Evet.
0: Vurdukça başka
1: Doğrudur.
0: manalar çıkar.
1: Eyvallah.
0: Mana içinde mana.
1: Evet,
0: Mana
1: evet.
0: içinde mana. Böyle
1: Yani
0: gider bu.
1: burada sadece yani bir meyhaneyi ve içkiyi çağrıştıran bir mevzuyu asla bu insanların kastıyla yapılmış bir şey olmadığını
0: Biz
1: düşünüyorum
0: de
1: ben.
0: öyle
1: Böyle bir şey.
0: okumuyoruz
1: Tabii.
0: zaten yani.
1: Böyle bir şey değil yani.
0: Eyvallah.
1: Bir melek sima peri ne işi var meyhanede?
0: Ya.
1: Eğer bildiğimiz öbür meyhanede bir melek sima peri diyor. Deri meyhanede ne yapsın yani? Bu hikmet meclisinin efendim, bu irfan meclisinin sohbetinde ortaya çıkan
0: Evet.
1: bu güzelliklerden bahsediyorlar yani.
0: Ya.
1: Evet.
0: Müstesna güzellerden
1: Evet,
0: bahsediyorlar.
1: müstesna
0: Ya.
1: güzelliklerden. Kamil insan modelinden bahsediyor. Melek sima peri
0: Tabii.
1: dediği bu.
0: Zaten en sonda diyor ya, gözlerim sakide kaldı, ellerim
1: Ellerim
0: peymanede.
1: peymanede.
0: Ya. Peki.
1: Evet. Değerli kardeşim, benim uzun senelerce böyle arayıp da çok zor ele geçirdiğim
0: Evet.
1: sene 1982. Allahu alem, TRT 2 programında Alaaddin Hoca'nın bir okumuş olduğu destan formunda bir eserden bahsediyorum. Beste Numan Ağa,
0: Yani
1: Tamburi
0: tamburin uman
1: Numan
0: ha.
1: Ağa,
0: Evet.
1: Tamburi Numan Ağa. Onun özgeçmişinde de sağ olsun değerli kardeşim, bize çok destek veren o insanları da burada zikretmekte
0: Tabii,
1: büyük
0: tabii.
1: fayda görüyorum.
0: Hepsini edelim efendim.
1: Orhan Yıldırım ağabeyim
0: Tabii,
1: var benim.
0: İzmir'den
1: Çok
0: abimiz.
1: sevdiğimiz,
0: Ya.
1: böyle
0: Başımızın tacı.
1: evet çok önemli bir insan. Desteklerinden dolayı
0: Sağ
1: Tevfik
0: olsun.
1: Bildik, Mustafa Bayındır ağabeyimiz.
0: Ya.
1: Bu insanlar bizim bu gayretimize destek olan insanlar. Yani
0: Ya.
1: bu
0: Sağ
1: onlar da
0: olsunlar,
1: bizim
0: var
1: gibi böyle
0: olsunlar.
1: eski sesler üzerinde çok fazla yoğunlaşmış, onları çok fazla dikte etmiş ve takip eden insanlar. En iyi icraları toplamışlar. Ellerindeki arşivleri paylaşmaktan imtina etmeyen,
0: Tabii.
1: herkese faydalı olsun, aman öğrensinler
0: Sadece
1: diye
0: bende olsun demeyenlerden.
1: demeyenlerden evet.
0: Öyleleri de var biliyorsun.
1: Evet.
0: Sadece bende olsun, başkasına
1: Evet.
0: vermeyeyim filan.
1: Çok teşekkür ediyorum onlara.
0: Ha.
1: Ben şimdi bunu aradım aradım bu eseri bir türlü bulamadım. Hiçbir arşivde yok. Sadece televizyondaki bir programdaki okuduğu eser var. Allah'tan ki Mustafa Bayındır ağabeyimiz bunu kaydetmiş.
0: Ya şuraya bak.
1: Televizyondan kaydetmiş bu eseri. Alaaddin Hoca'nın ta 1982 yılında okumuş olduğu bu eser. Ey Nuri Basar vuslatı düşlerde görürsün.
0: Dinleyelim efendim.
1: Ak üzre kara yazgımı defterde görürsün. Cana şimden geri beni nerede görürsün? Bir beni burada, bir dahi mahşerde görürsün.
0: Ya.
1: Bir dinleyelim de bak efkarı, nasıl bir efkarı var bu eserin.
0: Ya efendim.
1: Dinleyelim efendim.
0: Dinleyelim, buyurun.

0: Söz çok derin.
1: Ya. Sanki
0: Çok.
1: besmelesi anlatıyor.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani bir hakkın onu anlatıyor.
1: Ya.
0: Cana şimdiden geri o beni nerede görürsün? Bir beni burada, bir dahi mahşerde görürsün.
1: Ya.
0: Sevdaya uyup aşk ile diyor, gurbetlere düştüm. Terk eyleyerek yârimi firkatlere düştüm. Bu
1: Hicrimi aldım diyor.
0: he?
1: Gurbete düştüm,
0: Evet.
1: gurbetlere düştüm ya.
0: Ya ayrılık hikayesi.
1: Evet.
0: Varlıktan kopuşun hikayesi bu, başka bir şey değil. Efendim bu bütün eserlerin birçoğunda bu anlatılmak istenir.
1: Ya.
0: Ama işte böyle üstü kapalı. Yaran derken anlayan anlar, anlamayan anlamaz.
1: Öyledir.
0: Evet. Hocamıza tekrar rahmet olsun diyorum.
1: Amin
0: Gene
1: efendim.
0: işte o bizim beğendiğimiz Hacı Baba Hüseyin Avun
1: Ya.
0: gene bir Anadolu varyantı eseri. Beriye bak beriye.
1: Dinleyelim.
0: Evet.

0: Ne kadar güzel bir kayıt.
1: Ya Allah rahmet
0: Ya.
1: eylesin. Çok güzel kayıtları var. Çok.
0: Gerçekten çok
1: Yani
0: iyi. Çok ustaca bir
1: çok büyük
0: kayıt.
1: bir külliyat bırakmış gitmiş yani. Allah
0: Ya.
1: rahmet eylesin.
0: Bir de nasıl coşkulu.
1: Ya.
0: Ya. Acayip.
1: Tabii. Çok sevilen Azerbaycan'da bir ekol, çok büyük bir ekol.
0: Ya.
1: Allah rahmet eylesin. Huşenk Azeroğlu vardı. Bilir
0: Evet.
1: misin?
0: Eyvallah.
1: Türkiye'de yaşardı. Bunun birebir taklidini okurdu. Ve derdi ki o benim hayatım derdi. Hacı Baba Hüseyinoğlu için. Yani ben derdi her şeyi ondan öğrendim. Her şey, bütün tavrı, tarzı, her şeysi çok benzerdi buna.
0: Evet.
1: Hatta o zaman ilk yıllarda bana dedi ki Muzaffer dedi sen dedi Hacı Baba Hüseyinoğlu biliyor musun dedi. Dedim ki yok bilmiyorum dedi. Ankara Radyosu'na bir grup geldi. O zaman daha yeni bağımsızlıklarını ilan etmişler. Bir grup geldi. Program yapacaklar. Kayıt yapacaklar Ankara Radyosu'na. Sakine İsmailov diye bir hanım da var.
0: Evet.
1: Biz de yukarıda akvaryumdan onları dinliyoruz. Bu Sakine Hanım ya öyle eserler okudu. Öyle mugamlar okudu. Allah'ım çıldırmak işten değil. Yani namütenahi bitmeyen bir ses o kadında da. Çok güzel bir ses yani. Çılgınlar gibi böyle feryat ediyor. Hiç unutmuyorum. O zaman da bana söylemişlerdi. Hacı Baba Hüseyinov. Yani o zaman sadece kaset var.
0: Tabii
1: Yani
0: tabii.
1: böyle bu görsel manada bugünkü kolaylıklar yok yani. Nerede bulacaksın yani?
0: Ya.
1: Yok böyle bir şey. Ve yakın tarihte Allah bilir 90'lı yıllarda falan göçtü dünyadan.
0: Evet.
1: Ve divan edebiyatın kendisi okuyor bir de şerhini yapıyor.
0: Müthiş.
1: Şerh ediyor yani. Okuduğu eseri şerh eden bir insan. Düşünün.
0: Muhteşem şiirleri var.
1: Tabii,
0: Ben
1: tabii,
0: biraz
1: tabii.
0: karıştırdım.
1: Çok önemli bir adam. Çok önemli.
0: Eyvallah.
1: Efendim,
0: Ruhu şad olsun.
1: evet yine bizim hepimizin çok sevgili ağabeyi, herkesin çok sevdiği, takdir ettiği, çok beğendiği. Bizim camiamızda İzzet Altınmeşe denildiği zaman herkes şöyle bir bakar. Böyle bir hoşluk, bir serinlik, bir böyle bir rüzgar eser yanımızdan geçer böyle.
0: Ya.
1: İzzet Altınmeşe rüzgar. Çok sevdiğim, çok hürmet ettiğim bir ağabeyimdir benim.
0: Ne güzel.
1: Ve kendisi de Diyarbakırlı olması hasebiyle Celal Bey'i de çok iyi idrak
0: Analiz
1: etmiş bir
0: etmiş, okumuş,
1: insandır.
0: evet.
1: Evet. Allah'tan ona uzun ömürler diliyorum
0: Amin.
1: ağabeyimizin. Ellerinden öpüyorum.
0: Bilbuk abine.
1: Coşkun sular ne bulanık akarsınız diye bir uzun hava dinleyelim ondan.
0: Peki.

0: Celal Bey'in eserini işte böyle çok güzel okumuşum. Ağzına gönlüne sağlık İzzet abi. İzzet abinin çok, onun da bir enteresan bir tarafı var. Öyle bir türkü yapar ki, besteler ki, yani dersin ki bu herhalde bu 1000 senedir var bu türkü dersin. Öyle öyle bir meziyeti var İzzet abinin. Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde akan yaşa Leyla diye bir türkü vardır.
1: Evet.
0: İzzet abinin bizatihi bestesidir ve Kırşehir için. Kırşehirliler onu kendi memleketlerine o kadar giydirdiler ki, ama beste İzzet Altınmış'ın.
1: Ya ne güzel bir şey.
0: Yani maharete bak.
1: Ya.
0: Düşünebiliyor musun? Çok çok yetkin bir abimizdir. Allah
1: Eyvallah.
0: hayırlı uzun ömürler versin. Öyle
1: Amin.
0: işte.
1: Öyle olsun efendim. Şimdi ne var sırada?
0: Sırada efendim
1: Kemal Itatyus'un saz
0: Tatyos'un
1: semaisi
0: saz
1: var.
0: semaisi var.
1: Ve
0: Bayılarak dinledik.
1: Udi Grant
0: Evet,
1: çalıyor.
0: evet.
1: Vay vay vay.
0: Çok feci.
1: Dinleyelim efendim.
0: Evet.

0: Evet. Şimdi demiş mübarek, bu ut da böyle çalınır. Belli ki bizim kardeşimiz de, Udi kardeşimiz de çok dinlemiş Hrant'ı.
1: Evet, şimdi tabii Udi Hrant'ın bu taksimi ve bu çalmış olduğu Tatyos Efendi'nin bu saz semaisi birçok gönülde, birçok sazda kendini göstermekte zaten. Bugün de birçok insanlar bunu icra etmekteler. Ondan sonra şuradaki bu temizlik ve şu nezahat ve ustalık herkes için bir şeydir yani,
0: Örnek.
1: bir örnek.
0: Evet.
1: Bu anlamda mesela bir ut çalmak isteyen veya çalmaya niyet eden insanların mutlaka ve mutlaka dinlemesi icap eder. Tavrını ve tarzını anlaması bakımından geceli gündüzü dinlemesi lazım. Yani bu eser veya işte onun tekniğini öğrenmek bakımından. Sağ olsa belki gidersin sorarsın nasıl yapıyorsun falan dersin ama olsun, yine de böyle bir emanet var elimizde yani.
0: Evet.
1: Bu
0: Çok
1: çalımları, bu
0: kıymetli.
1: evet, bunları dinlemek de çok büyük bir mesele.
0: Evet.
1: Çok büyük kapılar açar insana yani, ilerlemesi bakımından, kendi sazını ve kendi ruhunu tanıması bakımından inkişaf etmesi için çok elzem yani bunlar.
0: Eyvallah efendim.
1: Evet, asırlık ezgiler bitmez. Ama her bitiş bir başlangıcı getirir biliyorsun. Biz şimdi programın sonuna geldik. Bir başka asırlık ezgilerde buluşmak ümidiyle diyelim. Ve bizim Elazığ'ın çok yine eski klasik türkülerinden olan
0: Eyvallah.
1: Bağlarda çemen soldu, mesturi kubar oldu. Kes nameyi ey bülbül, güller yine har oldu. Ve ona bağlı olarak ne okuyalım?
0: Senin yazın kışa benzer, bir sevdalı başa benzer. Kaynak.
1: Çok içmiş sarhoşa benzer.
0: Ya.
1: Duman eksilmeyen dağlar.
0: Sizden dinliyoruz.
1: Evet.

müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas, Ayhan Aydın'ı ağırlıyor.

0: Efendim çok teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz, gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin efendim. Erzurum'dan, doğunun sınır taşı, Dadaşlar diyarı Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani stüdyosundan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da efendim izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımızı ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız. Efendim hoş geldiniz. Sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Stüdyomuzda bir ustayı, hem çalıp söyleme geleneğinin usta bir ismini, hem de bu yörenin evladı olup da bu yörenin olduğu kadar Anadolu'nun türlü yerlerinin türkülerini her zaman muazzam bir aşkla, güzellikle ifade eden, o güzel türkülere ses olan, can veren bir büyüğümüzü, bir ablamızı ağırlıyoruz efendim. Alkışlarınız güler, duman için olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizler de şeref verdiniz, hoş geldiniz. Umarım güzel bir türkü muhabbeti yaşayacağız Tuncay kardeşimle. Sizleri de o türkü muhabbetin içine alabilirsek ne mutlu bizlere, iyi ki varsınız.
0: Sen olursun da o muhabbet güzel olmaz mı ablam?
1: Ağlasın. Ben önce bir ekibi alkışlayayım dedim, onları da selamlayayım dedim. Değil mi gençler? Eyvallah. Sizinle birlikte güzel şeyler yapacağız şimdi. Ben heyecanlıyım ama onlar benden heyecanlıydı provada. Ben şöyle bir şey söyledim. Dedim ki içinizden nasıl gelirse öyle çalın. Çünkü doğal olan her şey en güzelidir. O yüzden umarım güzel türküler paylaşırız.
0: Alkışlarınız güler duman için. Geçelim abla. Ablacığım tekrar hoş geldin. Sefa geldin. Canım, sefalar getirdin. En nihayetinde seni stüdyomuzda ağırlayabiliyoruz.
1: Şükür. İzmir'de olmadı ama bizim memlekette nasip oldu.
0: En güzel oldu inşallah.
1: İzmir'e gelemedim.
0: Buraya. En güzel olsun. Başımız üstüne gelmişsin ablam benim. Var olasın. Hemen bir türkü alalım mı?
1: Tamam, olur. Mümkün olduğu kadar yaşatmaya çalışıyoruz. Reyhani babaları. Onların daha bestelenmemiş sözleri var.
0: Evet.
1: Onları elimden geldiği kadar bestelemeye çalışıyorum.
0: Sümani Usta'dan da var bugün okuyacağımız
1: Sümaniden
0: eserler.
1: Sümani'den de var.
0: Efendim güzel, keyifli bir...
1: İyi ki bu toprakların çocuklarıyız.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Alkışlarınız güler duman için olsun efendim.

0: Sağ olun. İlkini atlattık çocuklar, bitti. Değil mi? Heyecan yok. Haydi bakalım.
1: Ablam. Canım. O güzel sesin yüreğin dert görmesin.
0: Amin hepimizin inşallah. Teşekkür ederim. Vallahi
1: nasıl güzel oldu. Sağ ol. Var olasın. Abla nasılsın? Biz programdan önce de efendim sohbet edebilme fırsatımız olmadı. Biraz provalarımızla biraz koştuk koştuk. Evet. Yorucu oldu. İyi misiniz? Saatiniz keyfiniz iyi mi?
0: İyiyim, saatim yerinde. Evet.
1: Siz Almanya
0: şükür.
1: Ve Türkiye arasında bir de mekik dokuyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Yani başka yöreler, yerleri de saymıyoruz.
0: Yok üstelik. Uçaklardan inmiyorum ama burnum büyük değil Allah'tan. Havalı değilim.
1: Estağfurullah.
0: Yok o konuda. Hiç iyi. Yani sürekli gidip geliyorum. Ben babamdan öğrendiğim bir laf var. Ona da artık kim öğretmişse bilmiyorum. Diyor ki bir kuş da ne kadar yüksekten uçarsa uçsun bir gün ya dala ya bir yere inecek.
1: Evet.
0: O yüzden biz yükseklerden uçuyoruz ama gönlümüz hep alçak. Bu benim artık hayatım. Yani bu 5 yaşından beri benim elimde. Artık almışım, bu gidecek. Bu kültürü yaşatıyoruz.
1: 3 tel bir ömür.
0: Neye yarardım ya. Bilmiyorum ha, türkü söylemesem, saç çalmasam.
1: Estağfurullah.
0: Vallahi bilmiyorum.
1: Ablam.
0: Şaka değil ama yani.
1: Siz nice yaralara merhem
0: olmuşsunuzdur. Bu bizim ömrümüz, hayatımız.
1: Nice yaralara merhemdir.
0: Onun için iyi ki de türkü söylüyoruz. İyi ki de bu toprakların evladıyız diyorum ya her zaman için. Aynen. Mutluyum. Ben böyle mutluyum.
1: Ömrünüze bereket olsun. Daim olsun
0: hepimizin,
1: sesiniz.
0: Hepimizin.
1: Ağzınız. Bizler her daim keyifle dinledik. Aynı keyifle de dinlemeye devam edeceğiz.
0: Benim için bugün bir keyif farklı. Çünkü babamla benim iki tane anım var. Ne yazık ki sadece iki kere görebilmiştim. Şimdi sen türkü söylediğin zaman da bazen tam böyle okuyorsun ya tizden böyle. Onun şeyi geliyor. O beni farklı etkiliyor gerçekten. Bugün burada aramızda yine Üstad Mehmet Çalmaşır abim
1: evet,
0: var.
1: Mehmet
0: Biraz
1: Çalmaşır.
0: Önce onu gördüm. İyimiz çok var. Duygulandım. Onlar bizim önderlerimiz. Yani biz onlar türkü söylediğinde işte biliyorsun bizim Muharrem Akkoş abiler
1: tabii
0: falan buradan yani.
1: Tabii. Büyüklerimiz, ustalarımız.
0: Sen ne diyorsun, bambaşka bir şey. İyi ki de vardılar da biz tabii. De onlardan bir şeyler kapabildik. Usta çırak ilişkisi bizim kültürümüzde çok önemli.
1: İşin en önemli kısmı.
0: Aynen. Bu, ben o çağa yetiştiğim için çok mutluyum.
1: En önemli kısmı.
0: Göremedik dedim ya provada da dedim ya bir aşk vesaire yetişemedim mesela.
1: Eyvallah.
0: Geç doğmuşum. Keşke böyle bir 20 sene önce falan doğaydım.
1: Abla
0: daha
1: tam zamanında olmuş, gözünü seveyim. Daha karşı. Yetme eyleme. Çok muhabbet tez ayrılık derler.
0: Sen türkü söyle, ben dinleyeyim şimdi.
1: Yok öyle iş yok ablam, özür diliyorum affınıza sınarak. Ey gönül diyor devre alemde Sümmani Baba. Yine sizin müziklendirdiğiniz Sümmani Baba'nın
0: aynen,
1: çok
0: bunu
1: güzel.
0: Aynen bunu ben 13 yaşında bestelemişim aslında.
1: 13 yaşında.
0: Pandeminin bana hediyesi 18 türkü oldu.
1: Biriktirilmiş kaset, olanlar, yarıda kalanlar.
0: Yok babam, kasetlere koymuşuz. Kaset çalar da bozulduktan sonra hiç ben dinlememiştim. Ama kendim başkalarının kasetin üstüne çekmişim. Demek ki boş bulamadım ya. Kimi bulmuşsam üstüne çekmişim. Sonra işte onu pandemide bir şey elime geçti. Biraz böyle düğmesine basıyorsun, tutuyor tutmuyor, böyle elimle tuttuğum bir teyp geçti böyle. Yassı bir teyp, evden de çıkamıyorum ya. Ondan dinlerken baktım ki ben neler bestelemişim meğerse.
1: İşte ne güzel abla.
0: Bunlar bizim için asıl hayatı anlatıyor. Bak şimdi bir okuyacağım 3 kıtayı. Şöyle bir bak, böyle bir kitap gibi. Yani sanki 3 kıtada bütün ömrü hayatı anlatmış.
1: Nasihat, didaktik, öğretici. İşte. Sümmani Baba.
0: Aynen.
1: Alkışlarınız güller dumanış efendim.

0: Memnun.
1: Var olasın ablam. İşte. Var olasın diyelim.
0: Sağ olasın. Onlar var olsun vallahi ne diyeyim.
1: Onlar.
0: Yattıkları yer nur olsun.
1: Yani, ölümsüz aşıklar. Hani biz aşıklar diyoruz ama her biri birer filozof. Zamanının çok ötesini kelimelerle resmetmişler. Bugünlere bu şekilde miras bırakmışlar. Yani yerleri doldurulmamış, doldurulmayacak da filozoflar da onlar.
0: Aynen işte dedikleri gibi diyor ya Mecnun dağlara çıkmış murada Allah ile. Leyla ama arada, hiç ona soran oldu mu arada Leyla nedir
1: diyor.
0: Kelamımız yani aslında her birimiz bir parçayız.
1: Evet.
0: Yaradan
1: evet.
0: Bir parçasıyız. Bunun kıymetini bilirse kimse kimseyi incitmez zaten.
1: Ya. Oy ablam sizi ha. Nefeslendirelim. Bir de ben bir şey okumaya çalışayım.
0: Oh, nihayet. Haydi bakalım.
1: Bir Elazığ türküsü var Nihat Kazazoğlu'ndan alınma. Dağ üstüne diyor dağ koysan dağ olmaz. Ah çekeni yüreğinde diyor yağ olmaz. Okumaya çalışalım.

0: Çok teşekkürler efendim. Ellerinize sağlık. Sürçülisan eylemişsek affola.
1: Çok güzeldi. Çok güzel.
2: Çok güzel bir türküdür. Aman çok güzel.
0: Evet.
1: Elazığ yakın bize zaten. Yani müzik olarak da bize yakın.
0: Tabii,
1: ama sadece bize... orada hani biraz şey var ya, bu kanun, ut, klarnet.
0: Tabii müzikal olarak orada ince sazların bulunması ama mesela bizdeki Tatyan dediğimiz örnek, müzikal örneklerin orada da örnekleri var. Veya müstezat dediğimiz. İşte
1: hepsi birbirinden etkilenmiş.
0: Tabii. Aynı şekilde. Aynı koca mirasın üzerinde oturuyoruz abla.
1: Gerçekten öyle.
0: Aynen. Şimdi güzel bir örnekle sizden dinleyelim mi?
1: Tamam.
0: Güler abla. Kahve zamanı diyor.
1: Reyhani Baba'dan. Değil mi? Bir uzun Reyhani okuyayım. Baba. Peşine de yine Sümmani Baba'dan, ikisi de nasihat gibi eserler. Onları okumaya çalışayım.
0: Alkışlarınız Güler Duman için efendim.

0: Teşekkürler. Sağ olasınız.
1: Ablam teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: Başka
0: ederim.
1: Ne diyeyim bilemedim.
0: Sağ olasın.
1: Ömrüne bereket.
0: Valla ne güzel, bir şeyleri paylaşmak güzel.
1: Hem nasıl, hem nasıl. Söyleyen telede, Türkiye'de hayat veren siz olduktan sonra keyif bizim sağ için. Olun, öyle değil mi efendim?
0: Sağ olun.
1: Kıymetli izleyenler, değerli misafirler. Efendim, babam, ustam, mesai arkadaşım Mükerrem Kemertaş. Mükerrem Kemertaş'ın babamın vefatını 8. seneyi devriyesi. Tüm ustalarımıza, yakınlarımıza rahmet olsun.
0: Evet.
1: Ruhu şad olsun cümlesini. Babamızı öyle anlamadım.

Sen benim ekmeğim, aşığım, sırdaşım. Sesime ses katan Türk yoldaşım. Küçücükten beri 52 yıldır dostum, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadım, çaldıkça çalmaya doyamadım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kar, yürek nar, hasret zor.

0: Yollarımız pus olmaz. Umudumuz hep olsun.
1: Bir sonraki programa değin. Türklerle kalın, sevgiyle kalın
0: sağlıklı
1: diyoruz.
0: Sağlıklı kalın, sağlıklı kalın. Öpüyoruz yüreğinizi.
1: Diyoruz efendim.

0: Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi, çok da sevdiğimiz.
1: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan.
2: Güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var, aşkımız bitmiş, aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu.
1: Yaptım.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Evet, bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberi. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

aslı olan şarkılardan herkese selamlar, sevgiler, güzel bir akşam diliyorum. Hicaz makamında Selahattin Pınar eseri olan Bir Bahar Akşamı Rastladım Size dedik. Programımızı bu şekilde açtık. Şimdi çok özel ve çok kıymetli iki konuğum olacak bu akşam. İlk konuğumu davet edeceğim. Hani bazı insanlar vardır, onlar her dem taze, onlar her dem kaliteli müzik yaparlar ve hiç unutulmazlar. Ve 90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale için.

0: Canım.
1: Canım
0: hoş geldin. Ne güzel sözlerdi. Çok
1: bence
0: teşekkür ediyorum.
1: Şımarmayı o kadar hak ediyorsun ki gerçekten. Siz canım. Şımarın.
0: Canım.
1: Siz şımarmayı
0: güzel
1: hak ediyorsunuz.
0: Güzel kalbini severim
1: gerçekten.
0: Senin ben.
1: Ben de çok sizi şeref verdiniz. Gerçekten gelerek davetimizi kabul ettiler, geldiler. Bizim için mutluluk verici. Çünkü hani derler ya böyle beş parmağın beşi gibi. İşte o kadar az ve o kadar istisnasınız.
0: Koşa koşa geldim. Çünkü ilk geldiğimde de sana bunu kalpten söylediğim gibi yine kalpten söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir kere çok güzel insansın. Hani güzel şarkı söyleyebiliriz, güzel olabiliriz ama kalp güzelliği başka bir şey. Onun için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: Bir kez daha zengin oldum. Çünkü güzel insan tanıdım.
1: Ay ben canım. De öyle. Ben de öyle. Allah işte
0: kalptendir
1: böyle.
0: Kalptendir bu sözleri.
1: Gerçekten çok belli. Çok teşekkür ederim. Canım bu sözleri canım. Duymak bizim için onur,
0: canımsın.
1: Mutluluk verici.
0: Rabbim korusun.
1: Amin.
0: Seni.
1: Cemi cümlemizi gerçekten böyle kalbi güzel, sevgiyle atan herkesi. Jale'cim seni şöyle hemen dinlendireyim. Tamam. Çünkü çok kıymetli bir, biliyorsun, bir dostumuz, çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuzda ve bir kitap hazırlamış kendileri. Kitabıyla birlikte kendilerini alkışlarla davet edelim. Hakan Eren geliyor. Allah'ım yaş olmayan beyefendidir kendileri.
2: Merhaba efendim.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim, teşekkür ederim.
1: Jale Hanım'la da karşılaşmıştınız.
2: O benim kardeşim.
1: Kadim dostu değil mi? Siz.
0: Evet. Yani benim manevi kardeşim. Değil beni mi? Rahmetli annem ve rahmetli babamdan sonra ayakta tutan aynen. Çok önemli bir insan. Çok çok kıymet benim.
1: Ne güzel. Canım. İnsanın hayatında böylesi, övülesi insanların olması
0: onun,
1: ne büyük şans, ne büyük
0: onun mutlu. Vefası ve dostluğu, yardımseverliği adına bakın bunu da tüm kalbimle söylüyorum ve her yerde söylüyorum.
2: Dur,
0: asfalta kafamı
2: beni.
0: Koyarım.
1: Gerçekten Hakan Eren demiş ki bir zamanlar... Evet. Kim bilir neler anlattınız.
2: Işıklar yandı, perde açıldı, hikaye kitapla başlıyor.
1: Kitapla başlıyor. Ay size soracak inanılmaz sorularımız var. kendini tanımlamak istedim.

0: dersen nasıl tanımlarsın Hakan?
1: Hayal etmediklerini yaşayan, hobisini profesyonel mesleğe çeviren ender insanlardan biri olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum bir
0: yaşayan
1: kere.
0: Yaşayan ve yaşatan diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Diyebiliriz.
0: Değil mi? Evet. Kim bilir hangi yaşatan, isimleri bizlerle
1: hem
0: buluşturdunuz?
1: Yaşatan hem de hiç hayal etmediğim şeyleri yaşayan bir insanım.
0: Ya.
1: Mesela. Ne bileyim, seninle programa çıkacağım hiç hayal etmezdim.
0: Ya çok tatlısınız. Ben de öyle. Benim
1: Cale mesela
0: unutur.
1: Kardeşim gibi olacağını hiç hayal etmezdim.
2: Ya. Gerçekten. Ya.
1: Ne bileyim ben kardeş. Metin Özülk ile beraber çalışıyoruz. Metin'le beraber çalışacağımı, Eda ile beraber sahne yapacağımı, Sibel Alaşlı kardeşim gibi olacağım. Hiç hayal etmezdim.
0: Gerçekten. Ben
1: bir sürü böyle, bir sürü
0: hayal,
1: böyle.
0: Hayal edebilirdim belki de. Değil mi? Hayal edebilirdik. Acaba olur muydu?
1: Ben hayal etmediğim halde yaşadım diyorum işte. Benim orada problemim.
0: Hayal bile etmemiştiniz.
1: Yok, ben böyle tesadüf eseri sektöre düştüm. Hiç aklımda yokken.
0: Nasıl düştünüz bu?
1: Arşivcilik işte.
0: Ya bakın, arşivcilik işte. Radyoculuk ve yapımcılık.
1: Yok, arşivcilikten dolayı radyoculuğu aldılar beni.
0: Evet. Peki şöyle yapalım. Ay soracak o kadar çok sorum var ki. Bir şarkı söyleyelim mi? Şefim biliyorsunuz biz müzik kanalındayız
1: evet.
0: Şu an. Şarkı,
1: o zaman Jale...
0: Çok şarkı. Aslında buyurun o zaman. Jale'cim tüm şarkılarıma eşlik edin.

0: Çok teşekkürler. Ay böyle spontan harika olmuyor mu? Bak benim gibi hiperaktif o da oturamıyor.
1: Ben hiç sevmem o.
0: Vallahi ama nasıl belli.
2: Biz bunu sahnede tutamıyoruz.
0: Vallahi ne yapıyorsun Jale, sahnede tutamıyorsun.
1: Bu en kibar halim.
0: Açıyor hanım hanımcık diyorsun. Ne yapıyorsun mesela sahnede?
1: Çok fenayım ya. Çok kudurum. Göksel iyi bilir.
0: Öyle mi?
1: Bizim
2: orkestrada
0: Göksel iyi bilir deyince söyle bir ses ver oradan. Çünkün. Ver bir çünkün.
1: Sahnede ne yapıyorsun diyor.
0: fena. Ne yapıyor? O sizin aranıza falan mı geliyor?
2: Metin Özülkün'ün şikayeti. Beni bu çok yoruyor diye.
1: En çok ben yoruyorum Metin. Sahnede.
0: Sen.
1: Ya ben...
0: Hiç de öyle durmuyor. Ay dur oturalım ama bak kamera tamam, açımız doğru. Şey olmasın, zorlaşmasın öyle böyle
1: mi?
0: Bir.
1: İyi mi?
0: Hakikaten bir sahnene gidelim. Var mı bir yerlerde şu anda bir sahnemiz?
1: Var.
0: Neredesin?
1: Şimdi Moda'da ayda bir çıktığımız bir mekan oluyor.
0: Kaç kişisiniz şimdi 90'lar? Bir grup çünkü. Doğru mu?
2: Minimum 5 kişi. Burada. Minimum 5 kişi. Ha,
0: anlatsanıza biraz 90'lar grubunu.
2: Metin Özülkü şefliğinde. Tamam. Eda Özülkü oluyor. Sibel Müthiş. Alaş oluyor. Jale oluyor. Erdal Çelik oluyor. Ümit Sayın oluyor.
0: Ne diyorsunuz?
2: Reyhan Karaca oluyor. Ferdanlı Yarkın oluyor. Uhde Seçil şimdi... oluyor. Hazal oluyor. Kadro istediğim
0: Hayır,
2: gibi değişiyor.
0: Hayır bunlar dönüşüyor mu? Yoksa hepsi bir arada mı?
2: Hepsi bir arada olduğumuz da oldu yalnız.
0: Ay hepsi bir arada.
2: Festivallerde
0: şimdi biz
2: öyle.
0: Aslında değerli izleyenler hepsini davet etmeyi düşündük. Ha, bu kameradayız. Hepsini davet etmeyi düşündük. Dedik ki ekiple toplantı yaptık. Sahnemiz almaz dedik. Baksanıza evet. Biz küçük buraya sığamayız. Enerji patlamasını da düşünemiyorum.
2: Bursa Festivali'nde 15 kişi çıkarttığımı biliyorum.
0: Muhteşemsiniz.
2: Ya en son Çanakkale Festivali'nde 12 kişiydik galiba değil mi? 12 kişiydik.
0: Ya bu isimler zaten hepsiz. Hani altın harflerle adını yazmış, hala yazmakta olan isimler. Ne olur bir gün beni de davet edin.
2: Bekliyoruz onun için.
1: Gurur duyarız.
0: Ben de.
1: Gurur
0: ben
1: de duyarız gurur gerçekten.
0: Onur duyarım sizlerle birlikte olmaktan. Buradan tüm arkadaşlarımıza, büyüklerimize, abilerimize de tüm 90'lar grubuna sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Bir şöyle bir bir müzik alalım. Bir müzik. Selam da bizden böyle gider yani. Değil mi şefim? Değerli şefim, Tarkan şefim böyle gider bizden de selam müzisyen kardeşlerimize, büyüklerimize. Şimdi şöyle bir soru hazırladım ben. Dedim ki bugüne kadar acaba hani elinize geçen en değerli müzik arşivi plak hangisiydi diye sorsam.
2: Ah, eskiden İstanbul'da çok sahaf vardı biliyor musunuz? Böyle bit pazarları çoktu.
0: Evet.
2: Onları dolaşırken böyle insan aradığı şeyi bulduğu anki heyecanı anlatamam size. Mesela Türk popunun başlangıcı Bak Bir Varmış Bir Yokmuştur.
0: Evet.
2: O asıl taş plak olarak çıkmıştı.
0: Ha, şöyle Bak Bir Varmış evet. Bir Yokmuş.
2: Türkçe sözlü ilk şarkıdır o.
0: Nasıldı? Güzel bir kız yaşarmış boğaz içinde. Falan.
2: Mesela o taş plak çıkmıştır. Ondan sonra 45'lik devre başladığı zaman 45'ini basmışlar mesela. Ben ilk zamanlar onu çok uzun süre aradım. Bulduğum zamanki heyecanımı, eve koşamamı unutamam. Bir de mesela şeyi çok
0: aramıştım.
2: En değerli
0: plak mı?
2: Yok mesela. En değerli plak değil ama o aradığının peşine Ay, düşmek başka bir şey. Benim çok uzun müzik süre aradıp da peşine düşüp de bulduğum İtalyanların en ünlü şarkıcısı Mina vardır.
0: Evet.
2: Mina'nın Türkçe plağı.

0: Mina'nın Türkçe plan.
1: Evet.
0: Vay canına.
1: Mina'nın Türkçe planı çok peşine düşmüştüm ve kapaklı, orijinal
0: Şu anda
1: kapaklı
0: halihazırda var mı sizde
1: olmuştum.
0: Arşivde?
1: Var tabii canım.
0: Nerede bu?
1: Benim böyle bir oda dolu.
2: Onun arşivi görsen var.
0: Ay keşke şimdi ben kameraya alıp senin arşive girmek isterdim Hakan Bey'in diye.
1: Onu bir gün şeyle cover çalışması yapıyoruz. Emel Mefitoğlu bende. Emel böyle yapıyor. Beni bu odaya kapat. Bir ay kalayım bu odada.
0: Vallahi doğru. Şimdi tabii zaten bizim kıymetli izleyicilerimiz de müzik aşığı. Sizlere de bayılıyorlar. Şu anda senin gibi nasıl heyecanlanan insanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Ve bu özel seslerden bir tanesi şu an burada.
2: Evet. Canım.
0: Plak var değil mi? Plak dönemine yetişenlerdensin sen de.
2: Ben evet, tabii 1986 benim ilk çıkışım Süreyya albümüm. O zaman kaset ve plaktı.
0: Ne diyorsun? Plak gördü. Kaset gördü, CD gördü. Başka ne vardı?
2: Hala gerisi? Var plak. Evet. Bizim şimdi 90'lar 1, 2 ve 3 çıkardı.
0: Ay,
2: Hakan.
0: O zaman bir dakika bir şarkı rica edelim. Gül senin tenin. Var
2: çok
0: mı
2: sevdiğim.
0: Yeni taş plakta?
1: Bu yine.
0: Ay ama Gül senin.
2: Çok
0: tenin.
2: Sevdiğim bir
0: yani
2: şarkı.
0: Yani hemen şöyle sözlerini de çok aslında farklı bir parça bu. Değil mi Jale?
2: Ben kendi tek sahnelerimde bunu okuyorsun. Şöyle kalın bir dosyam var. Orada milyon tane şarkı var. Her tür müzik var.
0: Müthişsin. O zaman
2: halayda halay var.
1: İstekleri cevaplamadan duramaz. Eğer ki bilmiyorsa da haftaya gelin çalışacağım.
2: Çalışırım.
1: Öyle.
0: Müzik aşktır gerçekten. İşte böyle kalıcılar da, müziği yaşatanlar da böyle aşkla söyler.
2: Şarkı
0: Şimdi Gül senin tenin diyoruz ve Jale.
2: Hadi bakalım.

0: Harikaydın ya, maşallah.
1: Yavaş yavaş ısınıyorum.
0: Maşallah. Sen bu kitabı okudun mu Jale'cim?
1: Okudum. Bir çırpıdayım.
0: Valla. Ya bu kitabı
2: O yazarken yanımdaydı zaten.
0: yazarken böyle mutlaka okumamız gereken neler var? Biraz
2: Ya
0: bahseder misin?
2: biraz bilgi içerikli bir kitap diyeyim daha çok. Türk pop tarihi hakkında ama Türk pop tarihi değil. Belirli dönemlerin makalelerini yazdım. Ama daha yani bunun gibi 15 cilt yazabilirim de çok uzun bir zaman lazım. Ve ben yıllardır bu kitap yazma işini erteliyordum, yazamıyordum. Mecburiyetten yazdım kitabı.
0: Mecburiyet, neden mecburiyet?
2: Geçen sene, tam bir sene önce bu zamanlar ben biraz kötü bir hastalık geçirdim.
0: Ah, geçmiş olsun.
2: Evet, pek sevmediğimiz bir hastalık,
0: Öyle mi?
2: kanser geçirdim.
0: Aa,
2: Hastanede
0: geçmiş
2: yazdım ben
0: olsun.
2: bu
0: Ne
2: kitabı.
0: diyorsun? Şimdi iyi sağlığımız, sıhhatimiz iyi. Belki
2: Çünkü
0: böyle bunu
2: geçti.
0: yazarken bütün böyle her şey aktı gitti. Negatif
2: Zamanın
0: ne
2: nasıl
0: varsa.
2: geçtiğini anlamadım biliyor musunuz?
0: Çok
2: Terapi gibi
0: güzel.
2: geldi bana. Yani kendimi tedavi sırasında buna verdim.
0: Evet.
2: Nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Çok iyi geldi. O yüzden ben hep böyle diyorum. Eğer ki herkesin başına böyle hastalıklar gelebiliyor. Hiç ben
0: Elbette.
2: ummadığımız. Hayattan vazgeçmeyin.
0: Evet.
2: Kendinizi iyi
0: Çok
2: hissetmek
0: önemli.
2: için bir şeyler yapın.
0: Müzik de iyileştiriyor değil mi?
2: Değil mi?
0: Onun
2: Müzik iyileştirir
0: iyileştirici
2: zaten.
0: ruhuna
2: Müzik
0: inanıyoruz
2: kesinlikle
0: hepimiz. Ha?
1: iyileştiriyor. Kesinlikle müzik
2: Kesinlikle.
1: iyileştiriyor.
0: Peki şu anda pop müziğinde hani gelinen nokta size göre nasıl? Nasıl buluyorsunuz pop müziğini? Şu anki genç nesili, şu an bu müziği yapan kişileri.
1: Ya ben her zaman için gençleri destekleyen
0: Destekliyorsunuz.
1: tarafım.
0: Evet.
1: Çünkü o yollardan ben de geçmiş bir insan olduğum için benim çok beğendiklerim var içlerinde.
0: Ah.
1: Ama hani bana hiç uymayanlar da var. Ben dediğim gibi ben bir de hani sadece beni birçok kişi üzgünüm son geceler
0: Doğru.
1: böyle hani hep damar şarkılarla biliyor ama ben çok farklı ters köşeler yapan bir şarkıcıyım sahnede. Onun için çok öyle hiç ummayacağın birçok ters köşe yeni genç arkadaşlardan
0: Mesela
1: takip ettiklerim var.
0: isim ver.
1: Semicenk hayranıyım acayip
0: Ha.
1: derecede mesela.
0: Valla süper.
1: Tabii.
0: Kadınlardan var mı?
1: Kadınlardan var, çok
0: Mesela.
1: var. Şöyle söyleyeyim mesela Ceylan Ertem'i çok seviyorum.
0: Çok
1: Melek
0: güzel evet.
1: Mosso hayranıyım.
0: Ha.
1: Zeynep Bastık'ta benim genç kızlığımı görüyorum.
0: Ya.
1: Tabii o da kuduruk, ileride daha da kuduracak
0: Ne
1: bence
0: diyorsun?
1: yaşı ilerledikçe. Çok var yani
0: Peki.
1: rock gruplarını seviyorum.
0: Seviyorsun.
1: Seviyorum
0: Nefis,
1: yani.
0: harikasın. Ve
1: Ama hani
0: kendini de
1: hiç...
0: güncel tutuyorsun ama sen. Şimdi bak bu
1: Kesinlikle.
0: isimleri
1: Takip ediyorum. Takip
0: biliyorsun,
1: ediyorum.
0: seviyorsun.
1: Evet.
0: Dolayısıyla takip ettiğine göre
1: Çünkü
0: çok
1: benim
0: önemli bir şey.
1: tek
0: Güncel tutuyor
1: sahnelerim
0: kendisini.
1: 3-4 saat sürüyor. Oraya mesela ben playlist yapıp çıkamam sahneye. Çünkü benden her şeyi bekliyorlar.
0: Değil mi?
1: İlk 5 şarkı belirlerim. Ondan sonrasını gelen misafirler belirliyor. Belki çok ağır misafir gelir.
0: Ha,
1: İşte
0: duruma göre. Sanat müziği
1: peki.
0: de okursun mesela.
1: Okurum ama rahmetli Şan
2: Her
1: Hocam,
2: şeyi okuyor.
0: Vallahi.
2: Ben bir şey söyleyeceğim.
1: Rahmetli
2: Dur.
1: Şan Hocam şöyle öğretmişti. Çok özür dilerim. Nur içinde yatsın Belkıs
0: Amin.
1: Aran. Sen sanat müziği eğitimi almadığın için haddini bileceğin şarkıları oku derdi. Daha
0: Oo.
1: güncelleri seçerim ben.
0: Oo, çok.
1: Bilirim, haddimi
0: Ay
1: bilirim. Türkü
0: estağfurullah.
1: okurum. Halay,
0: Ben de öyleyim
1: acayip
0: biliyor musun?
1: halay
0: Şimdi
1: repertuarım var.
0: bir bakarsınız işte bir bahar akşamını söyledik. Şimdi mesela şefim diyorum ki Leylim Ley mi desek acaba? Diyelim mi?
1: Neden olma? Ay ne
0: Hadi
1: güzel.
0: evet.
1: Aa, sürpriz
0: Buyurun
1: oldu.
0: lütfen.

0: Jale. Bravo. Güzel olmadım ama, işte farklılık.
1: Ama değişiklik. Senden dinlemeyi en sevdiğim şarkıyı söylemezsen programı bitirmem.
0: Aa, ne?
1: Yaşamak yalan belki. Aha. Yani o kadar çok albüm yaptın.
0: Evet.
1: Senden en çok dinlediğim şarkı o.
0: Ne diyorsun?
2: Gelinden bir de dua, söyledi. Onu söyleyecek benim için dedi.
0: Ya. Evet. Ben, yani o, bir de ben böyle.
2: Senin haberin yok, o kendi yok, kendine karar verdi.
0: Değerli izleyenler, ben bir sanat müziği albümü yapmıştım. Hatta ismi neydi biliyor
1: çok
0: musunuz albümün? Aslı olan şarkılar.
2: Ay, çok
0: evet
2: güzel.
0: Programımızın
2: evet
0: ismi gibi. Aynalar. Orada aynaları da
1: evet,
0: okumuştum.
1: Metin Ergül.
0: Hatta önümüzdeki hafta nasipse aynaları okuyalım.

0: Hakan Eren istemiş.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz söylemez miyiz?
1: Sesine o kadar yakışıyor ki.
0: Ay çok teşekkür ederim.
1: O kadar
0: ederim.
1: Güzel söylüyorsun ki bunu.
0: Sağ olun.
1: Her dinleyişimde böyle oluyor.
2: Gelirken dinledik arabada.
0: Ciddi olamaz.
1: Arabada dinledim. Dedim ki bak bu şarkısını çok seviyorum dedim. Ben bilmez miyim
0: ne
1: dedim.
0: Ne mutlu sizin gibi üstadlar.

0: Sizin gibi kıymetli hocalar tarafından
1: Estağfurullah.
0: dinlenmek ve sevilmek ne kadar değerli. Ne yapalım? Kulakların pasını silsin sevgili Jale.
1: Bir kuduralım hafiften.
0: Ne dersin? Olur mu? Jale'cim, kolay kolay var mesela.
1: Evet, hayat hep kolay olsun inşallah.
0: Amin.
2: Şefim hazırsa
1: sözlerini Aysel Gürel yazdı.
0: Ay, Allah rahmet
1: Benim
0: eylesin.
1: Benim son nefesime kadar Garo Mafyan, Aysel Gürel, Zeynep Talu, Seda Akay, ilk albümlerimdeki şarkılar, onlara sevgi, saygı ve şükranlarım.
0: Hürmetler, sevgiler.
1: Her zaman.

0: Ay havama girdim.
1: Ay havaya girmişken hemen devam edelim. Jale'nin diğer şarkısıyla. Evet evet Jale'den istiyorum.
0: Tam kuduralım.
1: Vallahi hadi. Kara sevda diyelim mi şefim?
0: Barış Manço.
1: Buyurun.
0: Sevgi, saygı ve rahmetle.
1: Sevgilerimizi gönderiyoruz. Buyurun.
2: Evet.

0: kocaman alkışlar.
1: Bravo.
0: Gerçekten muhteşemsin.
1: Bunlar,
0: çok iyi değil miydi?
1: Sahnede çıldırıyoruz bundan.
0: Sahnede evet. Çıldırıyoruz. Bir şey söyleyeyim bak, bizim sahnemizde de neydi ismimiz? Aslı olan şarkılar.
2: Bu kadar.
0: Aslı bu, nesli bu, efendim bu işin aslı neyse biz de onu yapıyoruz.
2: Bu kibarlaştırılmış hali.
0: Ne diyorsun ya? Hani Kara Sevda da şöyle okunmaz.
2: Sen var ya.
0: Yani bir ritme böyle şey yapmamız lazım.
1: Neler yapıyorsun?
0: Mesela ne yapıyorsun Jale? Bir göstersene Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Gitarı alıp gitarı çalıp yere mi atıyorsun?
2: Şimdi
0: ne yapıyorsun?
2: Şöyle bir şey var. Bizde Çağrı var, Çağrı'nın keman çalıyor.
0: Evet.
2: İbrahim Demirtan var. Hmm. Saksafon çalıyor. Evet. Metin de gitarı. Yani Metin'i kudurttum, o uslu bir çocuktu.
1: Metin Özgür geliyor, monitörün üzerine ayaklarını koyuyor.
2: Tabii
1: gitarla
2: tabii.
1: Falan
2: ah canım
1: böyle.
2: Benim. Bu Araso, özür dilerim ben. Devam ettim. Alışmış ya kadın. Orada sahnedeki
0: kadın alışmış. İdare edelim dedim çocuklar.
2: Ay, orada onlar güzel harikasın. Solo yapıyorlar. Ben bu arada gidiyorum arkada kızları kudurtuyorum. Seyircilere kudurun, daha kudurun diyorum. Nereye kadar
0: ama
2: kuduracaklarsa.
0: Böyle, eğledim böyle hani derler. Ay kurtlar döküldü saçını.
2: Ya biz Karadeniz kızıyım ben.
0: Karadenizli misin?
2: Artvin Hopa. Oo. Ve benim rahmetli annem çok neşeli çok kuduruk bir kadındı. Nur içinde yazdım. Babam da Karadeniz havaları çaldı mı şöyle, yavrum tutamıyorum omuzları derdi. Vallahi.
0: Bunu niye daha önce söylemedin Şahli Hanım? Aileden geliyor. Karadeniz Allah. Sen nerelisin?
1: Diyarbakır.
0: Diyarbakır güzel bağlar.
2: Hanım ellorke.
0: Varut buz gibi çağlar.
2: Delal ellorke.
0: Ali Paşa mahallesinde.
1: Delile lorke,
0: lorke oynar bizde kızlar.
2: Delile lorke,
1: lorke lorke.
0: Ama şimdi lorke bunu söyledik.
1: Ben folklor hocasıydım.
0: Folklor hocasıydın. Bak neler öğreniyorum.
1: Konservatuara gittim. Folklor hocalığı yaptım. Liseler arası yarışmada okul yarışırdım çok.
0: Ne yapmadın mesela Hakan? Onu söyle.
1: Sonra bıraktım onu.
0: Valla muhteşem.
1: Üniversite zamanı ama üniversite zamanı.
0: Peki ben şimdi sana aynı soruyu sormak isterim. Yeni nesil, yeni jenerasyon popüler şarkıcılardan kimi beğeniyorsun? Mesela kiminle çalışmak, ona proje yapmak isterdin?
1: Ya şimdi yeni nesil şarkıcıları şöyle beğeniyorum. Aslında popüler müzik, pop müzik yani.
0: Evet.
1: Popüler, şu anki ne popülerse onu yapılıyor aslında. Hem şikayet ediyorlar ya, şimdiki şarkılar şöyle böyle değil. Hayır, şunlar.

0: şu anda ne yaşanıyorsa ondan şarkı haline geliyor.
1: Değil mi?
0: Ve ben yeni nesil şarkıcılığını çok seviyorum. Mesela Gülizayla'yı çok beğeniyorum.
1: Aa, ne güzel.
0: Çok severim Gülüz'ü.
1: Onları kendisini davet edelim.
0: Manifest'i çok beğeniyorum.
1: Hepsini davet edelim, gelsinler. Kapımız herkese açık. Belki onlarla da proje yaparsın ha. Belli mi olur?
0: Yaparım.
1: Aslünel'i de yaparsın belki bir proje.
0: Yaparım. Sana zevkle yaparım. Ya!
2: Gözleri parladı.
1: Değerli izleyenler, bunun sözünü aldık.
2: Gözleri parladı.
1: Bakayım, gözler parladı mı?
2: Gözler parladı.
1: Şefim gördü mü? Parladı gözler. O zaman bir şarkı söyleyelim. Aşkın Kanunu diyelim mi?
2: Aşkın Kanunu'nu yazalım.
1: Aşkın Kanunu'nu yazsam yeniden.
3: Bize vokal yapalım.
1: Haydi.

0: kudurmuyoruz.
1: Ama bu bizim sonunda. Bizim kudurma şarkımızdı. Neyi biliyor musun?
0: Evet.
1: Biz şimdi yaklaşık 9-10 sene Neşe Karaböcek'in menajerliğini yaptım ve ondan birlikte sahneler yapıyorduk. Ben sunuculuğunu yapıyordum. Sonra Neşe Hanım geç vokale diyordu. Jale de bize vokale geliyordu Neşe Hanım hayranı olduğu için.
0: Ay ne güzel şeyler yapmışsınız.
1: Biz bu şarkı kudurma şarkımızdı.
0: Peki o zaman bir şarkı kudurma daha şarkımızdı. Var şimdi. Bir hikayesini çok kısacık senden alacağım çünkü bittik.
1: Hangisi?
0: Programımızı bitirdik, kapatıyoruz.
1: Hangisi?
0: Hoş görsen diyelim finalde. Ama onun bir hikayesi vardı biliyorum.
1: Şimdi,
0: hemen anlat kısaca.
1: Fikret Şener sözleridir. O Enrico Macias'ın şarkısını Fikret Hanım'ın yazdığı sözlerdi. Fikret Hanım'ın yazdığı bütün sözler 50 yıllık Kemal Bey'e olan aşkına yazılmış. Bir kişiye yazılmış sözlerdir. Bütün şarkıları.
0: Bütün şarkıları
1: Kemal
0: Bey'e yazmış.
1: Kemal Bey'e yazmıştır.
0: Fikret Şener.
1: Bu şarkıyı yazdığı zaman Kemal Bey'e bir barışıyorlar, bir darılıyorlar. Yine bir darılma zamanları gelmişler. Gelmiş arkadaşlar demiş ki ya demişler Kemal Bey'e ne darılık yapıyorsun? Hoş görsen diye şarkı yazmış insansın sen. Olur mu böyle şey diyor. Fikret Hanım ne cevap veriyor biliyor
0: ne
1: musun?
0: Ne diyor?
1: Ben hoş görsen dedim. Hoş gör ben demedim diyor.
0: Oo sen hoş gör. Çok güzelmiş. Bu hikaye için çok teşekkür ediyorum. Konuk oldun, kitabınla geldin, şerefler verdin.
1: Çok
0: teşekkür ediyorum efendim. O zaman bu güzel şarkıyla finale
1: hoş
0: gidelim.
1: Hoş görsenden değil mi?
0: Hoş görsen diyelim efendim.

Salı günü yine sürpriz değerli konuklarımla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Lütfen bizimle kalın. Aslı olan şarkılarda kalın efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi akşamlar.

halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, Türkiye'nin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas, Ayhan Aydın'ı

0: Evet sevgili dostlar, sevgili TRT Müzik izleyicileri, Aşk ve Ötesi programından sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Hoş geldiniz.
1: Aşk ve Ötesi albümümüzde de yayınladığımız ilk şarkımız Yeter Ki ile başladık. Söz ve müziği sevgili Fikret Kızılok'a ait olan çok nadide bir eserdi.
2: Kıymetli izleyicilerimiz, evlerinize, şu anki bulunduğunuz ortamıza konuk olduk. Sizler de bize konuk oldunuz. Hepiniz hoş geldiniz.
0: Evet arkadaşlar, çok güzel bir eserle açılış yaptık. Fikret Kızılok gerçekten ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden biri. Çünkü sözlerini, yazdıklarını dikkat ettiğinizde ki o bir dönemin kültürü olmalı herhalde.

0: Her söz yazarı şair kalitesinde yazıyor eserlerini.
1: Evet.
0: Bu çok kıymetli bir şey ve bir başka ustanın eserine geçeceğiz şimdi.
2: Akşam güneşi çalalım mı?
0: Evet, kendi tarafımızdan geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım.

0: Evet.
1: Gerçekten şunu söylemek istiyorum. Aranjene sağlık.
0: Estağfurullah.
1: Aldı
0: Yani
1: bizi götürüyor, dalgalandırıyor.
2: abi kalemine sağlık vallahi.
0: Çok
2: billahi.
0: Teşekkür ederim. Okumaktan Orhan Baba da
2: en keyif aldığım eserlerden biriydi ve Müslüm Baba'dan sevdiğim bir eser okuyacağım şimdi ama bu arada sözleri Tuna Kiremitçi.
0: Çok sevdiğimiz bir dostumuz.
2: Evet.
0: Çok da kıymetlidir. Bestesi bunun ben telaffuz edemiyorum. Sen edebiliyor musun?
1: Blackmore ve James Dio.
0: Tamam, göremiyormuşum ben. Kolaymış.
2: Ben de göremiyorum, bayağı uzakta çünkü.
0: Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Oh.
1: Oh.
0: Murat'cığım ağzına sağlık kardeş.
1: Teşekkür ederim.
0: Vallahi harikasın.
1: Siz harikasınız, dostlar harika.
0: Estağfurullah. Hepimiz harikayız.
1: İzleyicilerimiz harika.
0: en doğrusu o. Bu arada eğer anlayan, hisseden yok ise yapılanların da bir kıymeti ve hükmü yok, değeri yok. Bu durumda gerçekten bizimle manevi köprüler kuran herkese teşekkür ediyoruz, selam ediyoruz buradan. Kıymetli olan sizlersiniz diyerek. Şimdi bakalım kahramanlarımızı neler bekliyor?
2: çok değerli, çok sevdiğimiz Fatih abimin de yıllarca birlikte çalıştığı Sezen Aksu'nun sözünü, müziğini de, bestesini de yine Sezen Aksu ve Uzay Hepar'ı ile birlikte yaptığı ve Levent Yüksel'den alışkın olduğumuz Onursuz Aşk'ı söyleyeceğiz sizlere. Umuyoruz beğenirsiniz. Bizim çok eğlendiğimiz, çalarken çok eğlendiğimiz bir şarkı.
0: Biz eğleniyoruz ama Sezen Hanım kim bilir ne acılarla yapmıştır.
2: Sen eğlenir oradan.
0: Bilemeyiz tabii ki. Sezen'e de selam olsun herkese. O zaman Göktuğ'cum bu eseri senin icranla şöyle bir dinleyiverelim. Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Vallahi. Bravo. Yoktu. Vallahi.
1: Çok enerjik değil mi şarkı?
0: Mükemmel.
1: Aslında sözleri öyle değil fakat hani bir özlem var işin içinde.
0: Ağzına sağlık Gökçücüğüm. Gerçekten çok şahane teşekkür ederim. Bir performanstı.
1: Çok sağ olun. Sizler güzel çaldığınız için ben de biraz gaza geliyorum söylerken elbette.
0: Evet, körler ve sağlar.
2: Ben geldim, duramadım ki zaten. Dedim eşlik edeyim bari. Hiçbir şey yapmayın hadi. Yalnız bırakmayın.
0: Evet, şimdi geçelim sıradaki eserimize. Şahane bir şarkı. Ben çok seviyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
1: Bundan sen bahsetmek isteyebilirsin belki.
0: Haluk Levent'in söylediği Servet Kocakaya'ya ait Dağlar isimli bir eser. Haluk abiyle gerçekten şahane bir ünsiyetimiz oldu. Çok mutluyum. Çünkü o da benim gibi öykünülen bir kuşak var. O kuşağın bir kısmını benden daha iyi yaşamış. Tevellütü benden daha biraz daha fazla olduğu için. Müthiş bir arada. Şahane bir yerde şu anda. Ve kendisiyle gurur duyuyoruz. Sadece müzik alanında değil, insanlığa karşı göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı da ülkemiz ve toplumumuz adına ona teşekkür ediyorum. Çünkü Haluk abi şöyledir. Kendi dışındaki herkesin derdine dertlenir. Uyumaz.
2: Evet.
0: Ondan sonra bir gün gelir serum kolunda serumla görürsünüz. Çünkü vücutla bir yere kadar. Gerçekten herkesin derdine derman olmak, bir şey yapmak. Kendini resmen topluma adamış bir abimizdir. Buradan da sevgiyle saygıyla diyerek.
2: Sevgiyle selamlar olsun.
0: Yapalım mı şarkı?
2: Yapalım efendim, buyurun.
1: Bakalım Murat'ın sesinden nasıl olacak şarkı?
2: Yorumlamaya çalışacağız
0: Murat,
2: bakalım.
0: Murat ne oksa oluyor da.

0: Evet Muratçığım, ruhuna sağlık kardeşim.
1: Abi teşekkür ederim.
0: Nasıl hissettin? Biliyor muydun daha önce eseri?
1: Yok, daha önce hiç okumadım bu eseri.
0: Ama okumadığın bir eseri daha önce böyle prova ederek sıfırdan icra ettiğinde de çok kıymetli bir insanla ilk tanışma gibi
1: Evet.
0: hoş bir duygu da barındırıyor galiba.
1: Umarım layıkıyla icra edebilmişizdir. Anlatabilmişimdir eseri inşallah.
0: Valla bize geçti, bilmiyorum artık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şahane bir eserdi. Şimdi bir sonraki eserimiz yine senin alanına, uzmanlık alanına
1: Evet.
0: giriyor. Ali Tekin Türen'in sözleri ve Ali Osman Erbaş'ın
1: Erbaş'ın.
0: bestesi.
1: Evet. Hangimiz sevmedik
0: Ve bu
1: diyeceğiz.
0: şarkıyı senelerce kimse bilmedi. Hakan abiyle, Hakan Altun'la Zafer Algöz'ün böyle onların güzel...
2: Taraftar grubu
0: Evet.
2: diyelim.
0: Onların kendi küçük çarşı grubunda
2: Evet.
0: böyle bu eser böyle Dem Baba Dem Baba diye
2: Aynen.
0: bir çıktı. Türkiye'de herkes o şarkıyı Dem Baba diye söylemeye
2: Evet.
0: başladı. Sonradan ya yani Müslüm Baba bunu okumuş geçmişte diye keşifler oldu.
2: Hatta ben bile öyle tanıdım şarkıyı.
0: Ben de öyle hatırladım. Aa evet bu
2: Böyle bir şarkı
0: vardı
2: var diye.
0: diye. O
2: Çok da
0: zaman
2: güzel
0: buradan
2: şarkıdır.
0: Müslüm Baba'ya da bir rahmet okursun.
1: Rahmet olsun tabii ki. Allah mekanını cennet eylesin. Muhterem anneye rahmet olsun.
0: Ve Hakan abimizi de, Zafer abimizi de,
2: Selamlar
0: kalbi
2: olsun.
0: güzel bütün takımların, bütün taraftarlarına da buradan selam olsun. Haydi bakalım.
2: Haydi.

0: Ellerinize sağlık.
1: Deli gibi sevmek ruhumuz var. Ne güzel söylemiş vallahi, şahane bir laf. Tekin Türe de böyle kıymeti çok geç anlaşılanlardan değil mi? Kesinlikle. Hatta hayat hikayesine denk geldim.
0: Ya yüzlerce şarkısı var.
1: Var ve çok zor şartlarda hep hayatını idame ettiriyor. Evet, bir yapım şirketinde de böyle hani çay may falan da götürüyor gelene gidene. Sigortalı bir işçi olarak çalışıyor. Evet. Ve bir yandan da Türkiye'nin en şaheserlerine imza atıyor.
2: Evet. Yani, cevherlerin nereden çıkacağı hiç belli olmuyor işte.
1: Keşke insanları yaşarken sağlığında da kıymetini bilsek diye buradan da bir anekdot atalım.
0: Mehmet. Ali dedeye de rahmet olsun.
1: Amin, amin.
0: Allah mekanını cennet eylesin.
1: Şimdi sırada bir Ahmet Kaya klasiği var. Ahmet Kaya deyince de hepimiz şöyle bir hazır ola geçiyoruz. Evet. Hepimiz için özel bu arada. Fakat şöyle bir enteresanlık var bu şarkıda. Bu şarkının söz yazarı sevgili Ali Çınar, hepimizin abisi. Çok da sevdiğimiz, ünsiyetimiz olan müthiş bir adam. Bir de hani George Clooney'den de hallice, Richard Gere gibi böyle enteresan da bir yakışıklılığı var.
2: Var.
1: Özel bir adam. Ne mutlu ki bu programın da yapımcısı kendisi.
0: Evet.
1: Evet, madem Ali abi de burada, hem şarkının hikayesini dinleyelim kendisinden, hem de belki bize şöyle güzel bir şiir okur.
3: Ne sen Leyla'sın, ne ben Mecnun. Ne sen yorgun, ne ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz, hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan. Ne sen bulutsun, ne ben yağmur. Ne sen mağrur, ne ben mağrur. Hüzünlü bir akşam, susmuşuz, durgunuz. Hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan.

Biz sarhoşuz hepsi bu. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Ne sen yorgun ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz. Sarhoşuz hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma. Hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir.

olduğumuz hepsi bu. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklıma, hep sonradan.

0: Ali abicim, kalemine sağlık, ruhuna sağlık. Vallahi sizin yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Gerçekten çok keyif alıyorum.
1: Ahmet abiyle biraz hikayelerinize girelim. Siz nasıl tanıştınız? Ya. Nasıl oldu bu ortak çalışmalar? Merak ediyoruz abi.
0: Yani şeyi düşünün, saçlar simsiyah, 25'li yaşlar. Yorgun Demokrat albümü yeni çıkmış. Tabii ki Ahmet Kaya ismini biliyoruz. O zaman şu an ismini söyleyebilirim. Hey dergisi. Hı-hı. Çok etkin bir müzik dergisi ve oradayım ben. Ama Yorgun Demokrat albümü bambaşka bir hava getirdi biliyorsunuz. İlk kez bir müzik dergisinde kapak yaptım onu. Ve o röportajı ben yaptım. Hatta şu an 5 yıldızlı bir otel Sultanahmet'te. O zaman kapalı bir cezaeviydi. Bomboş. Orada yaptık çekimleri. O zaman tanıştık. Dedik ya hani değişik yazıyorsun sen Ali kardeş. Hani işte insanlar teybi koyuyor bir şey yapıyor. Sen hikayeleştirmişsin şu bu. Başka bir şey yazıyor musun? Ne gibi dedim? Şiir falan. Hemen havama attım dedim. Benim liseler arası işte şiir yarışması birinciliğim var falan. Gülüştük ettik. Dedi senle dedi işimiz var. Bir albüm hazırmış bir sonraki albüm. Gerçekten günün birinde dedi ne var ne yokla başladık. Beraber bir arada olmaya başladık. Tabii ben her gittikçe bir röportaj yapmayı da zorunlu tutuyordum.
1: Evet, sinekten yağ çıkarmak
0: konusunda. Evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Açık havayı çok severdi. Yine Kilios'ta böyle mangal falan. Hı-hı. Bağlamam yanımda dediği zaman anlardım ben bir şeyler de çalışacağız. Hep sonradan introsu gibi düşün. Güzel bir melodi. Böyle bağdaş kurmuşuz oturuyoruz. Dedim Ahmet abi devam et. Neye devam edeyim? Devamı yok dedi bu kadar. Getir devamını dedim. Ve sen yaz ben de getireyim o zaman falanla başladı. Yazarsın yazmazsın vesaire. Hep sonradan öyle çıktı. Aynı albümde olan yine kendine iyi baktı. Orada çıkmıştı. Yani bir anda doğaçlama gelen bir şey. Tabii güzelleme yapmayı çok sevmiyorum ben yazdıklarımda. Hı-hı. Yani içinde mutlaka bir laf atmalar, sistemkarlıklar var. Aslında bu da öyle bir şarkı baktığımız zaman. Evet. Mesela sizin programın ismini baz alalım. Aşk ve Ötesi.
1: Evet.
0: Aşk var. Bir de ötesi var. Ötesinde ne var? Sonsuz mutluluk var. Ömür boyu. Ya da müebbet mahkumiyet var. Hmm. Azap. Belki sevilmesinin nedeni de o. Her yere gidebildiği için. Aşk var. Aşkımız bitmiş. Aşık olamamışız gibi. Ahmet abi de çok severek okurdu. Böyle bir bilmiyorum. Çok güzeldi onunla bir arada çalışmak. Çok iyi bir besteciydi. Muhteşem bir besteciydi.
1: Evet. O konuda zaten şüphe yok. Ali abi seni ağırlamaktan demeyeceğim çünkü sen zaten
0: azadiydin beni
1: kameranın
0: diyeceğim.
1: Arka tarafında normalde.
0: Bundan sonraki şarkıyı rejiden izleyelim.
1: Neden ben özellikle almak istedim biliyor musun? Çünkü ismi geçer fakat kendisini bilmeyiz. Hatta bazen ismi bile geçmiyor kıymetlerin değerleri. Doğru. Biz de motto olarak kendimize şunu belirledik. Dikkat ederseniz

0: Her eserde söz yazarını ve besteciyi söylüyoruz.
1: Çok önemli.
0: Çünkü yazmazsa, öteki de bestelemezse söyleyecek neyimiz olacak? Hiçbir şey. Üretene, üretene saygı bence çok etik bir şey ve bizim meslek ahlakımıza da anmamak, söylememek doğru. Yakışmıyor. Sen de burada yapımcımız olarak varken seni de burada ağırladığın için çok mutlu olduk.
1: Ben çok teşekkür şimdi ederim.
0: Seni kameranın öbür tarafına
1: sıradaki şarkıyı ben rejiden dinleyeceğim.
0: Haydi bakalım.
1: Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz abi.
2: Teşekkür ederiz abi. Sağ olasın.
3: Evet, kıymetli TRT Müzik izleyenleri, bir Aşk ve Ötesi programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız.
4: Kapanış şarkımızı sevgili Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın Kırşehir yöresinden Bahçe Duvarı adlı şarkıyla yapacağız.
0: Ve haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sadece şimdilik hoşça kalın. Haydi bakalım.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Gidenler ve kalanlar üzerine yazılmış ne çok şarkı, ne çok türkü, benim eserlerim de dahil olmak üzere. Ve çoğu zaman aslında gidenin de kalanın da mutlu olmadığı bu hikayeden birkaç örnek daha sunalım sizlere.

0: Münir Nurettin Selçuk'un ölümsüz bir eseriyle başladık programımıza. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Gönüller bir olsun başladı efendim.
1: Mısırlı İbrahim Efendi'nin Segah şarkısıyla devam ediyoruz. Seni her dem anıyorum, sözlerine kanıyorum.

0: Ne güzel şarkı.
1: Evet, gönlünüze sağlık. Harika orkestramıza, Can Sezer'e çok teşekkür ediyoruz.
0: Mısırlı İbrahim.
1: Neler neler.
0: Ne şarkılar var.
1: Peki, çok sevdiğim bir Uşak eser var. Seslendirmek istiyorum. Acaba sevgili Turgut bize Uşak makamında dolaşabilir mi? Küçük bir taksim rica edebilir miyim? Turgut Özifler izliyoruz.

0: Ağzınıza sağlık Canan Hanım.
1: Safiye Ayla'yı da saygıyla, sevgiyle analım.
0: Evet. Şarkıyı okurken şunu düşündüm. Bazı makamlar, bazı solistlere biraz daha fazla yakışıyor gibi geliyor bana. Mesela sende Hüzzam, Sega, Uşak. Uşağı da ekliyorum.
1: Niye? Nihavent okuyamıyor muyum yani?
0: Yo, okursun tabii ki.
1: Hiç ne az demek, okuyamıyor ne muyum?
0: Yo yo tabii. Onu demek istemedim. Eyvah eyvah.
1: Peki teşekkür ediyorum iltifatın için. Evet. Uşak makamını çok severim.
0: Evet. Çok
1: Şevki yakıştı. Bey gibi.
0: Evet.
1: O halde hareketli bir türküyle canlanalım.
0: Yine Uşak devam edelim.
1: Peki öyle olsun.
0: Vay sürmeli.
1: Peki.

0: Ne kadar coşkulu bir türkü formunda şarkı.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler diyoruz Cihan Sezer'e ve tüm orkestramıza.
1: Ne güzel film müziklerimiz de var. Mesela Şekip Ayhan Özışık bestelemiş. Seni çok seviyorum demiş.
0: Harika bir şarkı. Birlikte düet yapmaktan da çok mutluluk duyuyoruz.
1: Hadi birlikte söyleyelim yine.

0: Ne kadar güzel, ne kadar güzel.
1: Ne zaman bir Türk filmine denk gelsek, hele ki hüzünlü bir konusu varsa gözyaşlarımızı tutamıyoruz değil mi? Evdeyken.
0: Öyle, mutlaka da çok güzel müzikleri vardı. O eski siyah beyaz Yeşilçam filmleri ne kadar güzeldi, değil mi? Şarkıları da müzikleri de birbirinden güzeldi.
1: Evet, şimdi bu havayı değiştirelim mi? Yoksa yine devam edelim bu havada.
0: Bir Yıldırım Gürses şarkısı söyler misin bize?
1: Mevsimler yas tutup çöller ağlasın.

0: Efendim birçok makamdan birçok eser getirdik ama Hüzzam'ın yeri ayrı. Bir Hüzzam şarkı rica ediyoruz Canan Hanım.
1: Çıkar yücelerden haber sorarım diyelim mi?
0: Diyelim ama bir taksim olabilir mi acaba sazendelerimizden? Sevgili Özgür Özgüler'den bir Hüzzam taksimi rica ediyoruz.
1: Akabinde bir Saadettin Kaynak eseri seslendirelim. Sevgili TRT Müzik izleyenleri için gönüller bir olsun diyerek çıkar yücelerden haber sorarım diyoruz.

0: Çok teşekkürler Ronaif eşliğiniz için. Sağ olun canlar.
1: Güzel bir İstanbul türküsüyle
0: haydi hareketlenelim.
1: Gönüller bir olsun devam ediyor efendim.

0: Bravo
1: orkestramıza. Çok teşekkür ediyoruz. Harika.
0: Ne güzel bir İstanbul türküsü.
1: Çok güzel. Çok da severim. Çocukluğumdan beri de çok severim ben. Şimdi ne yapalım? Şöyle biraz Akdeniz'e doğru. Deniz kenarı diyelim ya da. Bize Deniz ve Mehtap'ı söyler misin?
0: Seve seve.

0: Gönlüne sağlık.
1: Deniz, mehtap, güneş,
0: rüzgar, martı, hepsi buradaydı.
1: Ne güzellerdi.
0: Çok güzel. Nasıl devam edelim?
1: Bir şarkı da senden rica
0: bu edeceğim. Akşam oldukça rüzgar var.
1: Rüzgar. Aa, rüzgar şarkısını
0: söyleyeyim. Rüzgarı söyleyeyim ben de. Rüzgar diyelim. TRT Müzik izleyenleri için.

0: Bir programın daha sonuna geldik. Gönüller bir olsun dedik. Her daim sevgi, saygı, sağlık, mutluluk, barış, birlik ve dirlik içinde olalım dilekleriyle sizlere veda ediyoruz.
1: Hoşça kalın, esenlikle kalın.

Bu topraklar yaşıyor. Çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Merhaba sevgili türkü dostlarımız. Üç Yaren programından size gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz biz Üç Yaren ekibi olarak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Evet değerli dostlar, hoş bulduk, hoş buluştuk. Yine Üç Yaren'de sizlerle olmanın, sizlerle türküleri paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün her zaman olduğu gibi yine çok güzel türkülerimiz var repertuarımızda. Çok değerli arkadaşlarımızla birlikte inşallah o güzel türküleri birlikte paylaşacağız. Bir saat boyunca sakın bizden bir yere ayrılmayın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Herkese merhaba. Sağlıkla, huzurla, keyifle buluştuğumuz için biz Üç Yaren çok mutluyuz. Bir saat boyunca bizimle olun, türküleri birlikte söyleyelim istiyoruz. Ve ilk türküyü dinlemek üzere kıymetli hocam Ali Çakar'a dönüyoruz.
1: Teşekkürler.
2: Ne dinliyoruz hocam bugün?
1: Çok keyifli, güzel bir türkü var değerli izleyenlerimiz. Kahramanmaraş yöresinden Aşık Mahsuni Şerif'ten Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın diyeceğiz.

0: Sevgili Ali Çakar, sesine
1: Ağzınıza
0: gönlüne
1: sağlık
0: sağlık.
2: Hacım. Çok teşekkür
0: Harika
2: ederim.
0: bir deyiş
2: Sağ olun. Evet.
0: idi.
2: Mahsuni
0: Evet.
2: Şerif, Aşık Mahsuni Şerif'e de buradan rahmet dileyelim.
0: Rahmetle anıyoruz.
2: Ruhu şad olsun. Böyle güzel eserler bıraktığı
0: Bizlere
2: için.
0: bıraktı.
2: Evet.
0: Evet. Şimdi yönümüzü Sivas'a çevirelim istiyorum. Benim çok sevdiğim türkülerden bir tanesi. Nasip olsa yine gitsem yaylaya, doya doya baksam Suna boyluya.
2: O da çok güzel bir
0: Evet.
2: türkü. Selcan Kökçen,
0: Keyifle
2: Şahin'den
0: dinleyeceğiz.
2: dinliyoruz.
0: Teşekkür ederim.

0: Sesine, gönlüne sağlık sevgili
1: Selcan.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Selcan,
0: gerçekten
2: gönlüne yüreğine
0: bir türkü.
2: Sağlık.
0: Ben de çok severim. Çok
2: her
0: güzel
2: zaman
0: oldu.
2: Da severek evet. Okuduğumuz türkülerden bir tanesidir.
0: Evet, evet.
2: Ama sen de çok güzel yorumladın.
3: Çok teşekkür ederim. Umarım ekranları başında bizi izleyen, üç yerin izleyenleri de aynı keyfi, mutluluğu yaşamışlardır diyoruz.
0: Evet.
3: Ve Tuğba Ger'e dönüyoruz.
0: Evet. Bir Çanakkale türküsü çalıp söyleyeceğim Yaren Sazım'la. Çemberimde gül oya diyeceğim. Severiz
3: de,
0: değil mi türküyü?
3: Keyifle dinleyeceğiz. Gülmedim doya doya.
2: Tuğba Ger ve aynı zamanda Yaren'iyle birlikte dinliyoruz.

0: Tuğba Ger.
1: Teşekkürler. Ellerine
0: Yüreğine, gönlüne,
1: sağlıklar.
0: nefesine
1: Sağlık.
0: sağlık. Yaren de çok güzel bir
1: Yarenimiz yine
0: ikili oldunuz
1: macuncuk.
0: böyle.
2: Evet.
0: Aynen öyle.
2: Birbirlerine çok güzel
1: Evet.
2: yarenlik ediyorlar.
0: Şimdi yine güzel bölümümüze geldik. Tadımlık bölümümüze. Değerli izleyenlerimiz. Zeki Müren'e ait güzel bir şarkı var sırada. Gözlerinin içine başka hayal girmesin diyeceğiz efendim.

0: Harika.
1: Evet.
0: Çok güzeldi
1: Fena olmadı
0: arkadaşlar.
1: galiba. Değil mi?
0: Gönlünüze sağlık.
1: Ekranları başındaki izleyenlerimize bir
0: Evet, değerli
1: soralım.
0: izleyenlerimiz. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bizlere bu güzel şarkıya katılmışsınızdır. Sağ olun, var olun.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Ali Çakar.
0: sıra
1: Ali
0: bende
1: Çakar'da
0: galiba.
1: sıra.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şöyle sazımızı alalım. Afyon Karahisar, Dinar yöresine doğru gidelim. Sizlerin hep bizlerden istek olarak istediğiniz türkülerden bir tanesi değerli izleyenlerimiz. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında diyeceğiz.

0: Böyle kendimizden geçiyoruz. Böyle
1: Evet.
0: güzel türküler olunca
1: Evet.
0: sazına,
1: Harika bir türkü.
0: sesine, gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim.
0: Ellerinize
1: Çok
0: etkiler
1: güzel
0: beni
1: türkü.
0: türküden hakikaten.
1: Evet. Benim de çok severek okuduğum her daim güzel türkülerden bir tanesi. Her zaman olduğu gibi değerli izleyenlerimize gelsin bu güzel türküler.
2: Cırayla da
1: Hem güzel
2: Edalı
1: oldu.
2: Evladın
1: Evet,
2: ağzının ağzını.
1: naiflik kattı diye düşünüyorum.
2: Evet.
1: Evet, bu güzel Türkiye.
2: Ellerinize sağlık.
1: Sağ ol.
0: Evet, sevgili Selcan'dan ne dinleyeceğiz şimdi?
2: Şimdi benim çok sevdiğim eserlerden bir tanesi var. Böyle okurken bambaşka duygulara büründüğüm, eminim ekranları başında bizi izleyenlerin ya da bu eseri dinlerken dinleyenlerle aynı yerde, aynı duygularda buluştuğumuzu düşünüyorum. Sen bir aysın, ben kara gece. Gel derim. Bu can senin, sersevil ettim. Al derim.

0: Selcan
1: teşekkür
0: Kökcan
1: ederiz.
2: Şahin. Ben teşekkür ederim.
0: Sanatçı
2: arkadaşlarımın ellerine sağlık. Umarım yağmurunu bekleyen tüm bozkırlar o yağmura bir an evvel kavuşurlar.
1: İnşallah.
0: Gönlüne sağlık, yüreğine sağlık bir kez daha.
2: Evet.
0: Bu güzel türkü için.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Sevgili Ali Çakar.
0: Sırada
1: Şimdi hangi türküyü dinleyeceğiz sana? Güzel sesin.
0: Şimdi şöyle bir Karadeniz'e doğru uzanalım istiyorum değerli izleyenlerimiz. Yine güzel bir eser. Ben seni sevduğumu dünyalara bildirdim diyelim.

0: Teşekkür ederiz.
1: Çok güzel sevgiler. Karadeniz'e doğru gittik geldik.
2: Karadeniz'e selam olsun. Selam olsun. 3 yarım programında.
0: Güzel Karadeniz'e. Evet. Şimdi Kahramanmaraş'a gidip Kahramanmaraş'taki türkü severlerin, üç yaren severlerin, TRT müzik severlerin gönüllerini alalım. Dedim kaşın Zülfikar mı? Dedi ki yay. Dedim cemalin ne güzel? Dedi ki ay. Dedim seni seviyorum. Dedi ki vay.
2: Ve Selcan Kökçen Şahin. Dinliyoruz.

0: Teşekkür ederiz.
1: Gönlüne,
0: Keyifle
1: yüreğine.
0: içtiğiniz
1: Sağ
0: için ben
1: olun.
0: teşekkür
1: Çok güzel
0: ederim.
1: oldu.
0: Evet, hep
1: Çok
0: birlikte
1: çok
0: çok
1: güzel
0: güzel
1: bir
0: oldu.
1: sesine sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Gönlüne sağlık.
0: Sağ
1: Çok da güzel yakıştı.
0: olun. Çok
1: Sen
0: teşekkür ederim.
1: Gökçen
0: Gerçekten
1: Şahin.
0: harika. Canım çok teşekkürler.
1: Harika.
0: Dostuyla.
1: Gönlüne sağlık. Evet Tuğba
0: Biraz
1: gel.
0: hareket,
1: Bir
0: biraz daha hareketlenelim mi?
1: artırıyoruz.
0: Evet.
1: Yine yarenimizi mi alıyoruz?
0: Yarenimizi
1: Evet.
0: alacağız. Bugün dediğim gibi baştan sona yine yaren var.
1: Yareniyiz. Evet. Bugün
0: Elimizde kucağımızda olacak.
1: yarenli
0: Bahçelerde börülce,
1: oynar
0: oynar
1: gelin
0: gelin görümce diyelim.
1: görümce.
0: Evet,
1: Hadi
0: bir
1: indi
0: güzel
1: bakalım.
0: Tekirdağ türküsünü yaren sazımızla çalıp söyleyelim sevgili türkü dostlarımıza gitsin.
1: Bu güzel türküyü Tuğba Ger'den dinliyoruz değerli izleyenlerimiz.

0: Tuğba Ger.
1: Ay, bu da güzel oldu.
2: Ellerine sağlık Tuğba.
1: Çok keyifliydi ya
2: evet.
1: Bu. İlk kez çalıyorum bu güzel türküyü Yaren'le.
0: Hareketli şıkır şıkır değil mi?
1: Bizim programımızda evet. İlk kez çalmış olduk.
2: Yakıştı.
0: Yakıştı.
1: İnşallah öyledir.
2: Çok evet.
1: İnşallah işte. Sevgili türkü dostlarımız da beğenmişlerdir.
0: Şimdi aynı hareketlilikle yani. Devam edelim bence. Evet. Yine çok güzel bir türkü var değerli izleyenlerimiz sırada. Şöyle Samsun yöresine doğru gideceğiz. Cebinde çakısı var, ne güzel uykusu var. Vardım yarın yanına, menekşe kokusu var diyeceğiz.

0: Ne hoşmuş bu türkü böyle. Ne
1: Ağzınıza
0: kadar
1: sağlık.
0: hoş. Çok
1: Sağ
0: keyifli bir türküydü. Tatlı.
1: olun.
0: Tatlı dedim artık.
1: Güzel bir
0: Değil mi?
1: türkü,
0: Çok
1: evet.
0: güzel.
1: Samsun yöresinden.
0: Çok güzelmiş.
1: Evet
0: Evet.
1: evet. Dedim
0: Size
1: ki bu
0: sağlık.
1: güzel türküyü repertuarımıza alalım. Değerli
0: Çok çok
1: izleyenlerimizle
0: güzel.
1: paylaşalım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir değerli izleyenlerimiz.
0: Biz bu hızı kesmeden sürpriz türkümüzle devam
1: Evet.
0: edelim. Hadi bakalım şimdi ne dinleyeceğiz? Hep birlikte görelim.

0: Tuğba Ger, çok çok teşekkürler.
1: Teşekkürler, sevgili
0: Gönlüne yüreğine
1: dostlar.
0: sağlık.
1: Urfa Divan Ayağı'nı da yarenimizle denemiş olduk. Umarız beğendiniz sevgili türkü dostlarımız. Sizler beğendiniz
2: Ay,
1: mi?
2: beğenmemek
0: Harika,
2: mümkün mü?
0: harika. Yani
1: Harikaydı.
0: özellikle o saz aralarındaki geçişler mükemmeldi. Gönlüne sağlık
1: Tamamıyla bir kol
0: Tuğbacığım.
1: sporu.
0: Evet.
1: Teşekkür ederim.
0: Harika oldu. Çok
1: Sağ olun. Saz
0: teşekkürler. Gönlüne
1: sanatçılarımıza
0: sağlık.
1: da çok çok
0: Evet.
1: teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Ve bu
2: Ellerine sağlık.
0: Urfa Divan Ayağı'yla da
2: Programımızın
0: programımızın
2: sonuna
0: sonuna
1: geldik, değil
0: gelmiş
1: mi? Evet.
0: bulunuyoruz. Değerli izleyenlerimiz, haftaya aynı gün

0: aynı saatte yine türküleri birlikte paylaşmak üzere bekliyoruz efendim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
1: Sevgili dostlarımız, haftaya aynı gün ve saatte buluşacağız inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.
2: Bizimle olduğunuz, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte sizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas, Ayhan Aydın'ı ağır.

0: Evet, bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberi. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız efendim? Bu güzel müzikle, bu güzel şarkılarla gönlünüzü biraz daha ferahlatalım diye huzurlarınızdayız. Sevgiler, saygılar efendim. Tekrar merhabalar. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım diyor. Zaten aşık nereye baksa sevdiğini görmezse ona aşk demezler. Çok doğrudur. Aşığın her gördüğü ancak kendi aşıkıdır. Mahmut Nedim Güntel tarafından yazılan bu güzel şiirin bestesi de merhume Semahat Özensesi ait. Az ama çok güzel şarkılar kazandırmış bir insandı. Kendisini tanımak, kendisinden sohbet etmek şansına da sahip olduk. Nur içinde yatsın. Evet sevgili kardeşler, neredeyiz? Evet. Bakın, sonra da belki birkaç laf söyleriz. Buyursunlar efendim.

Eyvallah. Pek güzel bir Gülşen'in de Beste'nin de Yılmaz Yüksel olduğu bir eser. Çok sevilmiş, insanlar tarafından daima istenmiş ve söylenmiş. Ve insanların günlük duygularına çok hitap eden sözler. Evet, çekemezlikler falan filan, tabii günlük hayatta bunların hepsi doğru olmamakla beraber cari, yani yaşanıyor, var. Evet. Ve şarkılar da bunları tespit ediyor ve açığa çıkartıyor. Olmaması gereken şeyleri de söylüyor şarkılar. Çekemezler sevgimizi. Niye başkasının sevgisini çekemiyorsun ki? Değil mi? Bilemezler kalbimizi. Madem ki kalbini bilemiyorsun, o zaman çekemezliğe de gerek yok. Evet, insanlar bunlardan ders çıkarmak durumunda. Evet efendim. Makam değişiyor galiba. Hicaz'a geçiyoruz. Bir Mehmet Sadi Bey şiirine, Hacı Faik Bey'in ve herkes tarafından sevilen bir eseri. Bakalım nasıl giriyorsunuz? Buyurun.

Evet, hepsine rahmet diliyoruz bu güzel şarkıları bize miras bıraktıkları için. Nihavent'e geçiyoruz. Evet, Ümit Yaşar Oğuzcan. Şiir ve hemen akla kim geliyor? Avni Anıl. Ümit Yaşar merhumun birçok şiirini bestelemiştir sevgili Avni abimiz. Allah cennetini ziyadesiyle genişletsin. Evet. Hadi bakalım. Çok güzel de aranamesi vardır. İsmini söylemeyeyim. Sürpriz olsun sevgili dinleyicilerimize, izleyicilerimize.

Evet. Şah eserlerden biri de budur. Efendim, Mustafa Sevilen şiirine rahmetli Yıldırım Gürses ağabeyimiz, nihavent, çok sevilen, hareketli, hoş bir şarkı yapmış, tespit etmiş. Şimdi sevgili arkadaşlarımızla birlikte size bu güzel şarkıyı sunacağız efendim. Buyurun.

Evet. Affetmek iyidir canım. Bakma sen şarkı diye öyle bir asabiyetle yazılmış ama affetmek güzeldir. Biz affedersek biz de affoluruz. Muhayyer Kürdi şarkı, beste ve güfte Mustafa Seyran'a ait. Evet, Mustafa Seyran genç yaşında bizim aramızdan ayrıldı ama çok nokta şarkılar bıraktı bize. Mesela benim hayatımda çok önemli olan o Bak Yeşil Yeşil şarkısı yine merhuma aitti. Ve bu da en aşağı Bak Yeşil Yeşil kadar hem benim tarafımdan da çok sevilmiş, okunmuş ve bana da mal olmuş bir şarkıdır. Ama bütün arkadaşlarım da zevkle okumuşlardır. Hadi Muhayyer Kürdi şarkımıza bakalım nasıl giriyorsunuz.

Yani sevilmek de haklı şarkı yani. İfade gücü çok yüksek ve hali beşeriyetle insanların buluşma arzusu, ayrılmama arzusu, uzaklaştıktan sonra tekrar beraber olabilme iştiyakı, bunlar yadsınılacak şeyler olmadığından dolayı şarkılarımız bunları kaydetmiş. En güzelinden kaydetmiş. Efendim şimdi bir Alaaddin Yavaşça şarkımız var sevgili hocamızın. Allah nurlarını artırsın. Fuat Edip Baksı. Fuat Edip Bey bizim Selahattin Pınar'ın da çok sıkça kullanmış olduğu şiirlerin şairi. Yine Muhayyer Kürdi makamında. Güzel bir aranamesi olduğunu hatırlıyorum. Buyursunlar efendim.

Alaaddin Bey'in yani hem tarihi bir kişiliği var, böyle bir profili var. Yanılmıyorsam 26 doğumluydu. İstanbul'un en entelektüel ortamında yüksek tahsilini, tıp tahsilini yapmış. Zaten kiliste kendisi çok kültür olarak yüksek ve estetik boyutu yüksek bir aileye mensup. Burada da, İstanbul'da da en kreatif ortamlarda bulunmuş. Tamam, burası güzel. Allah vergisi, kristalize bir ses. Tamam, bu da çok güzel. Ama onu fevkalade tavır ve üslub ile Zekâr-ı Bey'in öncesindeki işte Kanunu Hacer Beyler ve daha öncesinden gelen bir üslub ile bize klasik üslubu tavırı bırakmış bir kişi. Onu da bir yere bırakalım. Olağanüstü besteler. Akla ziyan yani. Türk musikisinin romantik döneminin bu kadar sağlıklı, ayakları yere basan, kaliteli, yüksek seviyeli ve popülaritesi de yüksek olan. Bunların hepsini bir araya getirmek arkadaşlar, güfte bazında, melodi bazında, ritim bazında çok güzel. Burada bir tarafa bırak. Ne kadar birikti değil mi? Saadettin Kaynak merhumun talebesi, onu da yaşamış olmanın getirmiş olduğu muhteşem bir melodi zenginliği. Onun için Alaaddin Bey'in şarkılarının aranameleri, giriş aranameleri olsun, hepsi bir saz eseri tadındadır yani. Birazcık ilerletse, biraz haneler koysa, buyurun sana peşrev olur, buyurun sana saz semaisi olur. Bu derece hareketli, o kadar zengin bir melodik yapıya da sahipti. Ve hocayı hep güler yüzünden hatırlıyorum. Hep böyle, hep güler yüzünden hatırlıyorum. Hiç kimseye istediğini vermemezlik etmemiştir. Bana kaç kere, Ahmet yavrum, kütüphanem sana açık. Bak sen, sana özel olarak bunu söylüyorum diye bana ikramda bulunmuştur kütüphanesini de, yapmasını da, etmesini de. Yani ne kadar ansak az olacak ama her halinden, her işinden ders çıkaracağımız, süsleneceğimiz ve yükseleceğimiz bir miras bıraktığını da hiçbir zaman Türk müzisyenleri unutmamalı. Nur içinde yatsın. Evet efendim. Nereye geldik maestro? Evet. Bir Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin nutku şerifi. Neyleyeyim dünyayı? Bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı. Bana Allah'ım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada. Bana Allah'ım gerek. Beyhude hevayı ko, hakkı bula gör. Yahu Hüdayi'nin sözü bu, bana Allah'ım gerek. Burada

Dünya ve bazı nutku şeriflerde de halk sözleri geçer. Yani bunların özel manaları için iki kelime söylemek istiyorum. Dünya, bildiğimiz dünyayı kastetmiyor. Yani yaratılış esprisinin dışında bir dünya algısı, maddesel, hazsal, şehevi bir hayatın icabı olan dünya algısı. Halktan kasıt da aslında hiçbir zatiyeti olmayan, bütün varlığı Allah'a ait olduğu halde temsil maksadıyla ortada dolaşan varlıklar demek. Halktan garaz. Yani hiçbir şeyin kendi zatiyeti yoktur. Ancak ve ancak Allah ile vardır. Buna efendim bir parantez açmak istedim. Burada da neyleyeyim dünyayı dediği, yok dünyayı neylemek değil. Dünyaya kapılıp onun peşinden giderek gerçeği ıskalamak. Bunu ikaz ediyor Hazreti Pir. Evet efendim, Acama Şiran makamında bestelenmiş bestehanesinde Ladri yazıyor. Bilinmiyor yani. Buyursunlar efendim.

0: Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algüloflas.
1: Harmana dökmeden yaktım gidiremedim.
2: Semra Algüloflas.

0: Sizlere Üstad merhum Muğlus Akarsu'dan bir türküyle merhaba dedik. Bugün dost yaralanmış dedik. Zamaneyi açtık efendim. Ne diyorsun sevgili Uğur?
1: Evet, açtık gördüğünüz gibi zamane açıldı.
0: Evet.
1: Muhabbet açıldı. Ve tüm değerli zamane ekibi burada sizlerle birlikte efendim. Seyircilerimizin karşısında sizlerleyiz efendim. Çok sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz zamaneye.
0: Evet. Kocayörük, nereye gidiyoruz?
1: Sen bana bırakırsın mı her yere giderim. Yani öyle bir...
0: Doğru, sana yetişmek çok zor ama
1: Teşekkür ederiz.
0: sen bir söyle bakalım rotamızda neler var?
1: Şimdi bugün ilk olarak Balıkesir Sındırgı'ya gideceğiz efendim. Meşhur Sındırgılı kardeşler bilenler vardır belki o bölgenin üstatlarından. Ali ve Abdullah Akgün'den Haccam çaylar yaptın mı diyeceğiz önce. Onu demeden önce de çok uzak değil Uşak'tan, Banaz'dan misafirlerimiz var. Halk Eğitim Merkezi aramızda.
0: Hoş geldiniz
1: Sağ
0: efendim.
1: olsunlar. Bu hafta bizleri yalnız bırakmadılar, oradan geldiler. Bu eseri de onlara hediye etmiş olurum yakın bölge kültürü olarak.
0: Armağan olsun.
1: Sağ olun. Sındırgılı kardeşlere de buradan selam yollayalım. Ve bölgeye, tüm bölgeye selamlar gönderelim efendim. Tabii Haccam Türklerde olmazsa olmaz. En fazla geçen isimlerden biri, kız isimlerinden biri Haccam. Özellikle Ege yöresinde bakarsanız Haccam çok fazla geçer. Tüm Haccalara hediyemiz olsun bu. Aramızda varsa bilmiyorum Hatice'ler. Arkasından da Orta Anadolu diye geçiyor. Pınar'ın başında Destin varmış. Ama ben küçükken Burdur köy düğünlerinde de bunu duyardım hep. Yöresi artık Türkiye'ye mal olmuş bir türkü diyelim. Pınar'ın başında Destin varmış diye. Türküyü de arkasına bağlayalım bakalım efendim. Şöyle gımıldanmak isteyenler de yerinde şöyle hafifçe gımıldanabilir. Sıkıntı yok.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Haydi çalalım söyleyelim.
1: Bir ki, bir ki, bir ki, son ki.

Sinirli'ye, Kütahya, Balıkesir'e, Manisa'ya, her yere selamlar. Şimdi başında kısa bir intro var. Onlar kendi işlerinde hallediyor onu. Biz karışmıyoruz şimdi. Haydi bakalım.

0: Teşekkürler, sağ olun. Allah kimseyi sevdiğinden ayrılmasın. Kimseyle de muhabbetini sona erdirmesin efendim. Benim çıkardığım sonuç bu türküden. Sağ olun, var olun.
1: Eyvallah, yaşa koca yörük. Efendim nasıl gidiyoruz? Her şey yolunda mı? Süper. Şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Pardon, iki eser seslendireceğim. İlki Musaroğlu Üstad'dan gelecek. Dağların ardında kuzum, derdimiz gizlidir bizim diyeceğiz. Arkasından da böyle yine yerimizde fıkır fıkır oynayabileceğimiz, tempo tutabileceğimiz çok güzel bir türkü var. Dam başında sarı çiçek, Feridem diyeceğiz efendim. Bizlere eşlik ederseniz çok seviniriz. Sağ olun.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum.
0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim.
1: Tüm orkestranın eline sağlık.
0: Hadi bakalım.
1: Arada dertleniyoruz, arada oynuyoruz. Evet. Bizim bütün türkülerimiz dertli, sözleri dertli aslında. Bazen o dertli türküleri bakıyoruz oyun havası olmuş bir şekilde sindirmek için oyun havası olarak da böyle düğünlerde oynuyoruz. Bakarsanız şimdi dam başında sarı çiçek değil mi sırada?
0: Evet, bunda da bir ayrılık var ya da
1: sözleri
0: işte
1: dinlesek hepsi dertli, ağlarsınız sözleri. Ama işte Anadolu böyle. Haydi bakalım.
0: Haydi bakalım, o zaman biraz hareketlenelim.

0: Eyvallah. Ellerinize sağlık canlar.
1: Harika. Ederiz. Ürgüp'e uzanmış olduk. Refik Başaran ustayı da rahmetle anıyoruz efendim. Ürgüp Nevşehir türkülerinin üstadı.
2: Ruhu şad olsun.
1: Hatta Kayseri'ye kadar uzanan bir üstad. Ondan sonra da diğer bir üstada geçelim efendim. Türküleri gerçekten Anadolu'da dilden dile yayılmış ustalarımızdan birisi. Aşık Ali Nurşani ustamızdan bir eser gelecek şimdi. Kendisine buradan saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. Bir alkışlarınızla şöyle. Ve değerli oğulları Engin Nurşani'yi rahmetle anıyoruz.
2: Evet.
1: Ondan da dinlediğimiz bir eserdi.
2: Çok kıymetli bir üstadı genç yaşta kaybettik. Ruhu şad olsun. Çok da severek dinlerdim ben de Uğur. Bu türküyü de onun ruhuna gönderelim, armağan olsun. Çok da belki biliyorsunuz, ben anons edeyim mi?
3: Olur, olur tabii ki.
2: Zaman mı hızlandı, vakit bir başka.
3: Evet.
2: Geceyi kaybettim, günler yabancı.
1: Dilimiz döndüğünce söyleyeceğiz. Bu türküyü de benden isteyen değerli kardeşim, dostum Sadık Kılınç'a da buradan selamlarımı gönderiyorum.
2: Selamlar.
1: Hep beraber
2: olsun,
1: söylüyorduk. Dedi ki bunu benim için okur musun? Ona gelsin.
2: Haydi bakalım. Arkasından bir şey söyleyecek misin?
1: Bakalım, sürpriz olsun o da.
2: Haydi bakalım. İstiyorsan bozayım sürprizi, söyleyeyim.
1: Yok, bozma.
2: Peki.
1: Olmaz.
2: Tamam.
1: Yani sürpriz derken yani bir türkü tabii ki de. Sürpriz olsun. Bugün öyle içimden geldi, sürpriz olsun dedim.
2: De hadi bakayım.
1: Son 2 3

0: Yaşa.
1: Teşekkürler efendim. Şimdi bir halay moduna geçeceğiz. Tabii bu da olduğunuz yerde halay çekebilirsiniz. Çekmek isteyenler varsa
2: buyursunlar.
1: Biz bekleriz, bakarız yani buradan. Halayı da görerek çalarız. Böyle oynayanlar, gımıldananlar oldu mu biz çalmayı çok seviyoruz yani. Enerjimiz 5 katına çıkıyor. Öyle düşünün. Olduğunuz yerde şöyle halay çekebilirsiniz efendim.
2: Vallahi eve melek olarak gidersiniz. Çekin.
1: Evet. Zaten meleksiniz ya, öyle sıkıntınız
2: Haydi
1: yok.
2: Bakalım.
1: Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Umut?
2: Ben hazırım.
1: Ama Esla yapacaktın ya.
2: Ben
1: hiç
2: hazırım.
1: Hazır gibi durmuyor.
2: Ben hazırım.
1: Haydi bakalım. Tezinesini hazırlamamış
2: şimdi,
1: biliyor musun?
2: Ben hemen girerim.
1: Haydi bakalım. Son 2 3

0: Teşekkürler. Bu halay spontane oldu. Bu yoktu. Provada falan almadık bunları. O yüzden hatalar olduysa affola efendim. Nasıl geldi oraya? Teşekkürler. Ama ben şöyle düşünüyorum. Siz bu spontane şeyleri seviyorsunuz zaman dedi. Öyle çalışılmış şeyleri sevmiyorsunuz değil mi? Doğru mu?
1: Böyle irticalen içimizden geliyor bazen.
0: Sağ olun. Önemli olan doğal olmak. Gönlümüzden estiği gibi böyle geldi. Değerli üstadlara. Efendim? Bugün sen gımıldandın yeter işte bize.
1: Halayda gımıldanmadın mı ya?

0: Var olun. Ağzına sağlık. Ellerinize sağlık. Hadi bakalım.
1: Şimdi Umut, kendi memleketine gidiyorsun diye düşünüyorum ben.
0: Tabii. Sivas'ta benim memleketim sayılır yani.
1: Sayılır derken?
0: 2011'den beri öyle.
1: Peki.
0: Epeydir de evliymişim. Yani yaşıma göre çok.
1: Ama şimdi şöyle de bir söylenti var. Tabii bu söylentiler sürekli bize geliyor. Tokat Yaylası türküsü aslında Kayseri'nindir, Hunat Mahallesi'dir.
0: İşte.
1: Hacı Lobası ile ilgili Kırıkkale'nindir diye söylentiler var. Buna biz karar veremeyiz efendim. Bu tarihsel bir süreç.
0: Evet.
1: Ama Kırıkkale'de de Hacı Ali Obası olarak geçen bir eserimiz diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii ki repertuara Sivas olarak girmiş. İhsan Öztürk hocamız.
0: Evet, derlemiş.
1: Derlemiş, kaynaklık etmiş, repertuar almış.
0: Evet.
1: O konuları biz bilemiyoruz. Hani siz bize bu aslen şuradan türküsüdür yazdığınız zaman
0: aslında
1: bizim ona müdahale olma şansımız yok. Tarihsel 100, 200, 300 yıllık, 400 yıllık türküler, varyant. Zaten Sivas'ta Kırıkkale'nin adı arası çok uzak, Kırşehir'in arası çok uzak yerler.
0: Değil.
1: Değil.
0: Biz Sivas'a derleme çalışmalarına gittiğimizde de sevgili abimiz Mehmet Erdoğmuş'la da bir araya geldik. Bu türküyü kendisi de Sivas'tan olduğunu, hatta kendisi de kaynak kişilerinden bir tanesi bunu doğruladı. Ama şimdi şöyle bir şey var efendim. Türküler insanlar gibi, canlılar gibi yaşıyorlar onlarla.
1: Geziyorlar.
0: Geziyorlar. Bunları hani bu bizimdir, bu sizin değildir demek çok da doğru değil zaten. Kimin gönlünden geçiyorsa, kim o türküyü kendi gönlüne sığdırıp kendinden bir şeyler bulabiliyorsa, türküler hepimizin ortak paydaları.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şu şura türküsü, bu bura türküsü diye çok fazla sınırlandırmaya gerek yok.
1: O türküye en çok kim sahip çıkıyorsa efendim o türkü oranındır bence.
0: Evet.
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Hadi bakalım, Hacı Lobası'nı söyleyelim.

0: Eyvallah.
1: Ağzına sağlık Umut'cum. Eyvallah. Şakir ne yaptın öyle sonda ya?
2: Şakir öyle şeyler yapar.
1: Ne yaptın hiç bugün sesin çıkmıyor.
2: Şimdi ben seyircileri arada seyrediyorum. Yarısı Şakir'e bakıyor, yarısı bize bakıyor. Ne edecek acaba diye.
3: Abi bir sen...
2: Uzaklaşıyor iyice. Tabii bu taraftaydı. Bugün bu tarafa geçti.
3: Ben bir sene daha yakınım sana.
2: Yakınsın doğru.
3: Bak Berat abi bak Taner'e gitmiş. Abi beni görüyorsun değil mi?
2: Ya abi adam göndermişsin köşelere. Kendin ortaya çıkmışsın.
3: Olsun abi biz köşeleri vururuz. Ederse.
2: Bunun hazırlanması bile bir saat sürüyor. Davulu oradan bir şeyler çıkarıyor. Süpürge art arasından bu kaşık çıkaracak. İşte böyle bir Şakir. Adıyla uyumlu.
3: Sağ ol.
2: Efendim. Biz şimdi repertuar hazırlıyoruz. Daha bir dakika falan tutmuyoruz biz. Hani programı dolduruyoruz ama şimdi ne yazık ki dakikamızda eksiklikler var. O yüzden normalde son eserimize gelmiştik. Final türküsünü söyleyecektik sizler için. Ben şimdi bir istek isteyeyim Umut'tan. Umut'la beraber biz onu artık provasız irticalen çalalım diyorum Umut. Olur
1: vallahi
2: mu?
1: Vallahi ben çalarım. Hadi gönder gelsin.
2: Hepinizin bildiği bir türkü.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

kanallı televizyonun siyah beyaz yılları. Hafızalarımıza yer etmiş şarkılar, şarkıcılar, görüntüler. TRT Müzik'te siyah beyaz başlıyor. Kah güldüğümüz, kah ağladığımız, kah kahramanlarıyla birlikte maceradan maceraya sürüklendiğimiz unutulmaz Yeşilçam filmleri. Mahalle arası sinema salonlarında, yazlık bahçelerde beyaz perdenin bizi içine çeken büyülü dünyası. Ve o filmlerin adeta bir eş, bir dost, bir akraba gibi benimsediğimiz oyuncuları. Bugün siyah beyazda Yeşilçam'dan tanıdığımız isimler şarkı söylüyor.

İşte Yeşilçam'ın altın çocuğu Göksel Ersoy. Türk müziği bestekarı Yesari Asım Arsoy'un yeğeni olan Göksel Ersoy, siyah beyaz filmlerden siyah beyaz ekrana transfer oluyor ve bu defa oyuncu olarak değil, şarkıcı olarak karşımıza çıkıyor.